0: Radio Fresh.
1: Baktım nasıl geçmiş onca zaman.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

0: her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Radyo Fresh.
3: Thank you.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyor.

Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09. Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

0: her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09
2: Radyo Fresh.

0: indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Radyo Fresh.
3: Hesaplarla yaşanmaz aşk. Tüccar mısın, aşık mısın?

0: Radyo 5.
1: Beni sorarsan işte nasıl bulunursa öyleyim ayrıldıktan sonra. Her şey aynı, aynı kuşlar, karanfiller.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 64 32 0546 451 96 47. KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
2: Özel Sular Akademi Hastanesi, kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Hakan Bingöl, kardiyoloji uzmanı yardımcı doçent doktor Alper Buğra Nacar, beyin ve sinir hastalıkları uzmanı operatör doktor Zeki Yılmaz, genel cerrahi uzmanı doçent doktor Erol Kılıç, genel cerrahi uzmanı operatör doktor Ahmet Türkan, anestezi ve reanimasyon uzmanı uzman doktor Halil Kahveci, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Reklamlar.

Sağlığınız için doğru adres, kendiniz için doğru tercih. Uzman Doktor Özgür Çağraş, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği hizmetinizde. Dahiliye muayenesi, diyabet, hipertansiyon ve tiroid hastalıklarında kronik hastalık yönetimi, bütüncül ve fonksiyonel tıp yaklaşımıyla kilo yönetimi ve sağlıklı yaşam programları, baş ağrısı, migren, boyun, bel ve eklem ağrılarına nöral terapi ile ağrı tedavileri, ozon tedavisi ve serum destek uygulamaları, medikal estetikte botoks, dolgu, PRP ve mezoterapi uygulamaları, lazer epilasyon, bölgesel incelme ve vücut şekillendirme. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon:

0: 0533 484 63 83. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
1: Evlerinizde hijyenin ve ferahlığın adresi Turan Koltuk Yıkama. Koltuklarınızda biriken kir, leke ve kötü kokulara son. Derinlemesine buharlı temizlik sistemiyle koltuklarınızı ilk günkü temizliğine kavuşturuyoruz. Üstelik sadece evinizde değil, yerinde araç koltuğu yıkama hizmetimizle aracınızı da hijyenle buluşturuyoruz. Şimdi kaçırılmayacak kampanya. Bir takım koltuk yıkatana tam 600 lira değerinde 6 sandalye yıkama hediye. Kapınıza kadar geliyor. Profesyonel ekipmanlarımızla zahmetsiz ve güvenilir temizlik sunuyoruz. Temizlikte kaliteyi seçin. Turan Koltuk Yıkama. Hemen randevu alın. 546 945 46 00. Turan Koltuk Yıkama. Temizliğin buharlı gücü, hijyenin güvenilir adresi.
2: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle iki anaokulu, bir kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
3: Doğallığın gerçek tadını arıyorsanız doğru yerdesiniz.
4: Pınarbaşı Urmudutçu Halil, patentli markasıyla geleneksel yöntemlerle hazırlanan katkısız doğal dut pekmezini ve birbirinden özel yöresel lezzetleri sofralarınıza getiriyor.
3: Odun ateşinde yılların tecrübesiyle hazırlanan eşsiz lezzet.
4: Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi, sevdiklerinize en doğal hediye.
3: Doğal dut pekmezi, yöresel ürünler ve daha fazlası. Pınarbaşı Urmudutçu Halil.
4: Gelenekten gelen doğal lezzet şimdi sizlerle. Sipariş telefon 0530 119 99 46.
3: Pınarbaşı Urmudutçu Halil. Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
5: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
6: Reklamları dinlediniz.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Reklamlar. Yamanlar Auto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Auto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Auto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
3: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 64 32 0546 451 96 47 KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım. Yeni bir yuva kurmanın en avantajlı zamanı Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. TOKİ'ye yeni taşınanlar ve evlenecek çiftler için kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor. Düğün setleri sadece 175 bin lira. Üstelik yatak hediye, sehpalar hediye. Koltuk takımlarında istediğiniz renk, istediğiniz kumaş ve istediğiniz ölçü 48 bin liradan başlayan fiyatlarla tek kişilik baza, başlık ve yatak seti ise sadece 12 bin lira. Yeni evinizin tüm ihtiyaçları, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlarla Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. Adres Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı. Telefon 0506 307 7328. Beyaz Ev Konsept Mobilya. Hayalinizdeki evi hayalinizdeki fiyatlarla kurun.
4: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik

0: ehliyet almanın tam zamanı.
1: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
0: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
1: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
0: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
1: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
2: Artı eğitim, eğitim doğru adım, bilgiyle büyür her bir yer.
3: Sadece ortaokul öğrencisi alacak kadar özel bir kurum. Artı Eğitim Kurumu. Adres Suha Erler Lisesi civarı Türk Telekom Ortaokul karşısı. Telefon 0530 866 46 10.
2: VIP sınıflarda güçlü bir adım Artı Eğitim.
0: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
4: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
0: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
4: Kadifeci Kuru Yemiş Fabrika Satış Mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
0: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
4: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
5: Sağlığınız için doğru adres, kendiniz için doğru tercih. Uzman Doktor Özgür Çağraş, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği hizmetinizde. Dahiliye muayenesi, diyabet, hipertansiyon ve tiroid hastalıklarında kronik hastalık yönetimi. Bütüncül ve fonksiyonel tıp yaklaşımıyla kilo yönetimi ve sağlıklı yaşam programları. Baş ağrısı, migren, boyun, bel ve eklem ağrılarına nöral terapi ile ağrı tedavileri. Ozon tedavisi ve serum destek uygulamaları. Medikal estetikte botoks, dolgu, PRP ve mezoterapi uygulamaları. Lazer epilasyon, bölgesel incelme ve vücut şekillendirme. Adres 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon 0533 484 63 83. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
0: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
3: Özel Sular Akademi Hastanesi, nöroloji uzmanı Doçent Doktor Uygar Utku, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Tahil Dalkıran, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Fuat Baştürk, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Ali Rıza Namlı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Mehmet Örenler, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Naime Tokur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 00. Sağlıkla kalın.
4: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası'ndan kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyayım. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Viş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Son, Radyo 2, Fresh 3, 4.

0: Güne Gül'le, Gül Güne Gül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişman.

Bugün size Türkiye'deki bazı şehirlerin ilginç hikayelerini anlatmak istiyorum. Bazılarının diyorum çünkü biliyorum ki hepsini anlatmaya program süresi yetmeyecek. Yaşadığımız şehrin ismi nereden geliyor hiç düşündünüz mü? Mesela Kırklareli isminin toprakları bünyemize katan Kırk Savaşçı'dan geldiğini ya da Gaziantep'in anlamının Pınar'ın gözü olduğunu hiçbir yerlerde duymuş muydunuz? Ben bugün size bu ilginç hikayeleri teker teker anlatıyor olacağım. Ama iki güzel şarkının sonrasında. Ben...

şehri yeniden kurunca buraya kendi adını veriyor. İstanbul'a Araplar Konstantiniye, Romalılar Konstantinopolis diyorlar. Daha sonra bu ismin kısaltılmış şekli olan Stinpolis deyimi kullanılıyor. İşte İstanbul, Stinpolis şehrinden türetilen bir isim aslında. Türkler burayı alınca Müslüman şehir anlamına gelen İstanbul adını veriyorlar. Fakat daha sonra İstanbul olarak da değiştiriliyor.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09. Reklamlar.

0: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor. Doğallığın gerçek tadını arıyorsanız doğru yerdesiniz.
1: Pınarbaşı Urmuduççu Halil, patentli markasıyla geleneksel yöntemlerle hazırlanan katkısız doğal dut pekmezini ve birbirinden özel yöresel lezzetleri sofralarınıza getiriyor.
0: Odun ateşinde yılların tecrübesiyle hazırlanan eşsiz lezzet.
1: Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi, sevdiklerinize en doğal hediye.
0: Doğal dut pekmezi, yöresel ürünler ve daha fazlası. Pınarbaşı Urmuduççu Halil.
1: Gelenekten gelen doğal lezzet şimdi sizlerle. Sipariş telefon 0530 119 99 46.
0: Pınarbaşı Urmuduççu Halil.
2: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası'ndan kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş Tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş Tarhanası'nın eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyayım. Adres Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz.
3: Evlerinizde hijyenin ve ferahlığın adresi Toran Koltuk Yıkama. Koltuklarınızda biriken kir, leke ve kötü kokulara son. Derinlemesine buharlı temizlik sistemiyle koltuklarınızı ilk günkü temizliğine kavuşturuyoruz. Üstelik sadece evinizde değil, yerinde araç koltuğu yıkama hizmetimizle aracınızı da hijyenle buluşturuyoruz. Şimdi kaçırılmayacak kampanya. Bir takım koltuk yıkatana tam 600 lira değerinde 6 sandalye yıkama hediye. Kapınıza kadar geliyor. Profesyonel ekipmanlarımızla zahmetsiz ve güvenilir temizlik sunuyoruz. Temizlikte kaliteyi seçin. Toran Koltuk Yıkama. Hemen randevu alın. 546 945 46 00. Toran Koltuk Yıkama. Temizliğin buharlı gücü, hijyenin güvenilir adresi.
0: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
4: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
2: Sağlığınız için doğru adres, kendiniz için doğru tercih. Uzman Doktor Özgür Çağraş, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği hizmetinizde. Dahiliye muayenesi, diyabet, hipertansiyon ve tiroid hastalıklarında kronik hastalık yönetimi. Bütüncül ve fonksiyonel tıp yaklaşımıyla kilo yönetimi ve sağlıklı yaşam programları. Baş ağrısı, migren, boyun, bel ve eklem ağrılarına nöral terapi ile ağrı tedavileri. Ozon tedavisi ve serum destek uygulamaları. Medikal estetikte botoks, dolgu, PRP ve mezoterapi uygulamaları. Lazer epilasyon, bölgesel incelme ve vücut şekillendirme. Adres 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon 0533 484 63 83. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Fresh.
7: Güne güne
6: devam ediyor.
7: Gül güne devam ediyor.
6: Radyo Fresh.

0: Gülgün Ege'yle de birlikteliğimiz devam ediyor.
1: Şehirlerin isim hikayelerini anlatıyorum size. Çankırı ile devam edelim mi? İlk çağda Gangra Kalesi'nin eteğinde kurulduğu için ismini Gangra Kalesi'nden alıyor Çankırı. Yakın zamana kadar Çangırı ve Çengiri denildiğini de biliyoruz. Araya hemen Tunceli'yi de sıkıştırayım. Burada bazı maden yataklarının bulunmasından dolayı şehre Tunceli adı verilmiş. Tunç ülkesi anlamına geliyor. Daha fazlası için dinlemede kalın. İki güzel şarkının sonrasında birlikteyiz.

Şehir isimleri geldikleri kültüre dair pek çok sırrı da içinde barındırıyor biliyorsunuz. Yüzyıllar boyunca çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmış bu topraklar üzerinde yeşeren medeniyetlerin izlerini hem tarihi kalıntılarla hem de şehir isimleriyle günümüze taşımış. Ben de bugün size Türkiye'deki şehir isimlerinin nerelerden geldiğini anlatıyorum. Tabii ki Adana'yı da anlatacağım. Eski kaynaklara göre Bizanslı tarihçi Adana'yı Tarsus'la savaşan Adonos ve Saros adında iki kardeşin kurduğunu yazmış. Adonos'un ismini şehre, kardeşi Saros'un ismini ise nehre verdiklerini aktarmış. Bu anlatım mitolojik bir öyküye benzese de Adana'nın tarihi biliyorsunuz çok eskilere dayanır. Hatta oldukça da dikkat çekicidir. Hititler Çukurova'nın bütününü Uru Adania, Adana yöresi olarak adlandırmışlar. Milattan önce 1650 yılında Hitit ve Kizubatna kralları arasında yapılan anlaşmada Adania adı kullanılmış. Karatepe kitabelerinde ise Danuna ifadesi de geçiyor.

Gül Güne Gül'le devam ediyor. Şehirlerimizin isimleri nereden geliyor? Hikayelerini anlatıyorum size. Trabzon'la devam edeceğim müsaadenizle. Trabzon kendine özgü tanısını en çok koruyan şehir isimlerinden bir tanesi. Trabzon adı Pontus Rum Devleti'nde kullanılan şehrin orijinal adı olan ve dört köşe anlamına gelen Trapezus sözcüğünden geliyor. Lazlar Trapuzani, Gürcüler Trapizoni derken Osmanlı ve Persler şehre Tarabozan demişler. İsim böyle ufak söyleniş farklılığı olsa da günümüze kadar Pontus devrindeki adıyla Trabzon olarak gelmiş. Trabzon aynı zamanda biliyorsunuz Karadeniz bölgesinde görülmesi gereken 5 tane doğa harikasından birine de ev sahipliği yapıyor. Bu arada Manisa'yı da anlatayım size. Spil Dağı'nın eteklerinde kurulu olan Lidya şehri adını Yunanca Magnezya'dan alıyor. Bazı kaynaklar şehre Magnezya adı verilmesinin manyetik çekim gücü olan taşlardan kaynaklandığını söylüyor. Şehir Türk hakimiyetine geçince de adı Manisa olarak söylenmeye başlanmış.

Negül'le de her zaman olduğu gibi en keyifli şarkılar eşliğinde ilginizi çekebilecek bir şeylerden bahsediyorum size. Bugün şehirlerimizin isimlerinin hikayelerini anlatıyorum. Sırada Amasya var. Tarihçi Strabon'a göre şehri Amazon kralı Amasis kurmuş ve kente Amasis kenti anlamına gelen Amesesia ismini vermiş. Amasya'nın 7000 yıllık tarihinden bugüne kalanları merak ediyorsanız onu da bambaşka bir programda anlatabilirim size. Çünkü gerçekten çok köklü bir tarihi var ve çok ilginç hikayeleri de. Bu arada Ankara'yı da hemen araya sıkıştıralım. Seneler boyunca en çok değişen şehir isimlerinden biri sonuçta. İslam kaynaklarında Ankara'nın adı Enguru olarak geçiyor. Frig dilinde Ank, engebeli, karışık arazi anlamına gelir. Şehir farklı dönemlerde sırasıyla Ankira, Ankura, Ankuriya, Angur, Engürlü, Engüriye, Angera, Ankora ve son olarak da Ankara şeklini alıyor.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Nisan 2026 tarihinde Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş okul olaylarını ve dijital risklerini araştırma komisyonunda sunum yapan kamu denetçisi Fatma Benli Yalçın, çocukların karıştığı suçların sayısı sadece bir senede 683.823. Bu çok ciddi bir rakam. Ben 10 küsur senedir cezaevi ziyaret eden birisi olarak net söyleyebilirim. Çocuklar cezaevine girdiklerinde çıktıktan 2-3 sene sonra tekrar girme oranları yaklaşık %80. Tekrar suç işleme oranları çok yüksek dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı Yüksek Askeri Şura kararıyla Tuğgeneral rütbesine yükseltilen Albay Özlem Karapınar, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ilk kadın generali oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yeni parti genel başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın dokunulmazlıklarının kaldırılması için hazırlanan fezlekelerin Adalet Bakanlığı'na gönderildiğini açıkladı. Katar, ABD ile İran arasındaki arabuluculuk faaliyetlerinin ve olası bir anlaşmaya yönelik taslak metin görüşmelerinin devam ettiğini duyurdu. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macit El Ensari, bölgede gerilimin tırmanmasını önlemek amacıyla Pakistan ve Umman'la koordineli çalıştıklarını belirtti.
2: Spor.
1: Trabzonspor dünya futbolunun en önemli yıldızlarından Muhammed Salah'la anlaşmaya vardı. Transferin resmen açıklanması beklenirken uzun süredir büyük gizlilik içerisinde yürütülen transfer görüşmelerini sonuçlandıran Bordo Mavili kulübün anlaşmaya vardığı Mısırlı yıldızın bugün Trabzon'a getirilmesi planlanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 2026-2027 sezonu yaz seminerinin açılış töreni yapıldı. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Başkan Vekili Fuat Göktaş, Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri, hakem eğitmenleri, hakemler ve davetliler katıldı. Göztepe yeni sezon öncesi kadrosunu Gökdeniz Bayraktar'la güçlendirdi. Sarı Kırmızılılar 23 yaşındaki kanat oyuncusuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.231 lira 59 kuruş, Amerikan doları 47 lira 57 kuruş, euro 54 lira 88 kuruş, sterlin 63 lira 99 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 78 dolar 89 sent, bir bitcoin 64.261 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.687 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
3: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
4: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
5: Evinize ve iş yerinize özel çözümler.
0: AKM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 6432 0546 451 96 47 KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
5: Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
6: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
5: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
6: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
5: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
6: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
5: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
6: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
5: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
6: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi bitimi Alcalı Yol Kavşağı'nda.
5: Telefon 0532 374 87 64.
7: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
0: Yeni bir yuva kurmanın en avantajlı zamanı Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. TOKİ'ye yeni taşınanlar ve evlenecek çiftler için kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor. Düğün setleri sadece 175 bin lira. Üstelik yatak hediye, sehpalar hediye. Koltuk takımlarında istediğiniz renk, istediğiniz kumaş ve istediğiniz ölçü 48 bin liradan başlayan fiyatlarla tek kişilik baza, başlık ve yatak seti ise sadece 12 bin lira. Yeni evinizin tüm ihtiyaçları, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlarla Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. Adres Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı. Telefon 0506 307 7328. Beyaz Ev Konsept Mobilya. Hayalinizdeki evi, hayalinizdeki fiyatlarla kurun. Sağlığınız için doğru adres, kendiniz için doğru tercih. Uzman Doktor Özgür Çağraş, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği hizmetinizde. Dahiliye muayenesi, diyabet, hipertansiyon ve tiroid hastalıklarında kronik hastalık yönetimi. Bütüncül ve fonksiyonel tıp yaklaşımıyla kilo yönetimi ve sağlıklı yaşam programları. Baş ağrısı, migren, boyun, bel ve eklem ağrılarına nöral terapi ile ağrı tedavileri. Ozon tedavisi ve serum destek uygulamaları. Medikal estetikte botoks, dolgu, PRP ve mezoterapi uygulamaları. Lazer epilasyon, bölgesel incelme ve vücut şekillendirme. Adres 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon 0533 484 63 83. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
8: Artı eğitim eğitim doğru adım.
9: Sadece ortaokul öğrencisi alacak kadar özel bir kurum. Artı Eğitim Kurumu. Adres Suha Erler Lisesi civarı Türk Telekom Ortaokul karşısı. Telefon 0530 866 46 10.
8: Sınıflarda güçlü bir adım Artı Eğitim.
9: Özel Sular Akademi Hastanesi, gastroenteroloji uzmanı doçent doktor Murat İspiroğlu, dahiliye, nefroloji uzmanı uzman doktor İsmail Yıldız, dahiliye uzmanı uzman doktor Cemile Arıkan Şengül, göğüs hastalıkları uzmanı uzman doktor Nizamettin Kaya, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Faruk Atlı, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Ali Okur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
10: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
11: Ehliyet almanın tam zamanı.
12: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
11: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
12: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
11: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
13: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
14: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
15: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
14: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
15: Kadifeci Kuru Yemiş Fabrika Satış Mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
14: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
15: İletişim 0344-235-1479, 0544-344-1446.
16: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: diliyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo 5.
3: Gül güne gülle devam ediyor.
2: Radyo 5.

Yine oldukça keyifli bir konumuz var bugün size. Ülkedeki şehir isimlerinin hikayelerini anlatıyorum. Sırada Ağrı var. Şehir ismini sınırları içindeki Ararat Dağı'ndan alıyor. Eski çağlarda yeryüzünün muazzam bir su baskınına uğradığı Nuh tufanında ve Nuh peygamberin bütün canlılardan bir çifti alarak bir gemiye bindirdiği söylenir, bilirsiniz. İşte bu geminin konduğu dağ Ağrı Dağı'dır. Önceleri adı Ararat olan dağ, sonraları Türk egemenliğinde Ağrı Dağı adını alır. Ve bu dağ şehre de ismini veriyor. Bu arada hemen Antalya'dan da bahsedelim. Milattan önce 2. yüzyılda Bergama Kralı tarafından kuruluyor şehir. Önceleri ismini kurucusundan alıyor ve Atalia adıyla anılıyor. Zamanla bu isim Adalia, Antalya ve son olarak da günümüzde Antalya şekline dönüşüyor. Hadi bakalım, iki güzel şarkının sonrasında birlikteyiz.

Gül Günegül'le de bugün şehirlerimizin isimleri acaba nerelerden geliyor bunu anlatıyorum size. Artvin'le devam edelim mi? Artvin, İskitler tarafından kuruluyor biliyorsunuz. Kentin adı İskitçe dilinden geliyor. Osmanlı döneminde Livane adıyla anılsa da yerel halk tarafından Artavani olarak adlandırılmış. Bir ortaçağ kenti olan Artvin'in Artavani'nin zamanla değişmesiyle Artvin adını aldığı söylenir. Diyarbakır isminin de güzel bir hikayesi var. Araya onu da sıkıştıralım. İsminin kaynağının Diyar-ı Bekir'den geldiği bilinir. Bekir Vail adlı göçebe boyunun buraya yerleşmiş olması nedeniyle Bekir'in ülkesi anlamına geldiğini söyleyen kaynaklar da var. Diyarbakır'ın eski adı Amit veya Amet'tir. Gelen veya bizim anlamına gelir. Dede Korkut kitabında Amide Hamit de denilmiş bu arada. Zamanımız azaldığı için böyle birçok şehri bir araya sıkıştırmak istiyorum hepsini anlatmak için. O yüzden bence Edirne'yi de anlatırım bu arada. Romalılar döneminde İmparator Hadrianus tarafından kurulduğu için Hadrianopolis adını almış. Hadrianus'un şehri anlamına gelen bu sözcük sonradan değişime uğrayarak Edirne haline dönüşmüş.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Reklamlar.

0: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor. Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapak Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapak Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda. Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
1: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
2: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Küçük ev aletleri. Sayona.
0: Doğallığın gerçek tadını arıyorsanız doğru yerdesiniz.
3: Pınarbaşı Urmuduççu Halil, patentli markasıyla geleneksel yöntemlerle hazırlanan katkısız doğal dut pekmezini ve birbirinden özel yöresel lezzetleri sofralarınıza getiriyor.
0: Odun ateşinde yılların tecrübesiyle hazırlanan eşsiz lezzet.
3: Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi, sevdiklerinize en doğal hediye.
0: Doğal dut pekmezi, yöresel ürünler ve daha fazlası. Pınarbaşı Urmuduççu Halil.
3: Gelenekten gelen doğal lezzet şimdi sizlerle. Sipariş telefon 0530 119 99 46.
0: Pınarbaşı Urmuduççu Halil.
4: Evlerinizde hijyenin ve ferahlığın adresi Turan Koltuk Yıkama. Koltuklarınızda biriken kir, leke ve kötü kokulara son. Derinlemesine buharlı temizlik sistemiyle koltuklarınızı ilk günkü temizliğine kavuşturuyoruz. Üstelik sadece evinizde değil, yerinde araç koltuğu yıkama hizmetimizle aracınızı da hijyenle buluşturuyoruz. Şimdi kaçırılmayacak kampanya. Bir takım koltuk yıkatana...

0: 600 lira değerinde 6 sandalye yıkama hediye. Kapınıza kadar geliyor. Profesyonel ekipmanlarımızla zahmetsiz ve güvenilir temizlik sunuyoruz. Temizlikte kaliteyi seçin. Turan Koltuk Yıkama. Hemen randevu alın. 546-945-4600. Turan Koltuk Yıkama. Temizliğin buharlı gücü, hijyenin güvenilir adresi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo 5. Gül güle gülle devam ediyor. Radyo 5.
3: Gül güle gülle.

Gül Güne Gül'le devam ediyor. Şehirlerimizin isimleri nereden geliyor acaba dedik. Düştük peşine, güzel hikayeleri var ve ben de sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Sırada Isparta var. Milattan önce 356-323 yılları arasında Anadolu'nun batısı Yunan egemenliği altına geçiyor biliyorsunuz. Bu dönemde Mora Yarımadası'nda yaşamakta olan Spartalılarla Atina Yunanlıları Anadolu'nun batı bölümlerine göç ediyorlar ve özellikle Mora Yarımadası Spartalılarından büyükçe bir topluluğun gelip bugünkü Isparta yöresine yerleştiği bir rivayet. Gelenler kente de kendi ülkelerinin adı olan Isparta, Yunanistan'daki Sparta adını veriyor. Günümüze kadar da bu şekilde gelmiş. Eskişehir'i merak edenler biraz daha yükseltebilirler radyolarının sesini. Eskişehir içinde hikayesini de barındıran bir şehir aslında. Şehrin antik adı şimdiki haline pek benzemeyen Doileion. 1080 yılında Türk egemenliğine giren kent daha sonra 1175 yılında Bizans İmparatorluğu tarafından geri alınıyor. Türk hükümdarı Kılıç Arslan şehri Bizanslılardan tekrar aldığında ona bizim eski şehrimiz anlamına gelen Eskişehir adını veriyor.

Anımız oldukça azaldı. Bugün şehirlerimizin isimlerinin nereden geldiğinin hikayelerini anlatıyorum size. Dediğim gibi böyle hızlıca bir anlatım oldu. Hepsini sığdırabileyim diye ama artık kaç tanesine vaktimiz yeterse. Muğla ile devam edelim mi? Ülkemizin Bodrum, Dalaman, Datça ve Fethiye gibi en güzel tatil beldelerine ev sahipliği yapan Muğla ilinin eski adı Mobolla aslında. Türkler buraya yerleştikten sonra şehrin adını Muğla olarak değiştirmişler. Sinop ismine gelince, Sinop isminin Sinope isimli bir Yunan tanrıçasından alındığı söylenir. Kimi kaynaklara göre ise Sinope bir Amazon kraliçesidir. Hitit kaynaklarında ise şehrin adı Sinova olarak geçiyor. Zamanla söyleye söyleye Sinop olarak dilimize yerleştirmişiz.

Şehir isimlerinin hikayelerini ne zaman anlatsam size bir türlü yetiştiremem. 3-5 tanesini anlatırım ve tıkanır kalırım. Neyse, artık bambaşka bir programa diyelim çünkü zamanımız kalmadı. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek, tekrar buluşmak umuduyla. Hoşçakalın. Bizden ayrılmayın.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
3: Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
4: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
3: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
4: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
3: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
4: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
3: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
4: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
3: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
4: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
3: Telefon 0532 374 87 64.
5: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 64 32 0546 451 96 47. KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
6: Özel Sular Akademi Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yardımcı Doçent Doktor Önder Ercan, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Hilal Berber Kireççi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Bahar Başara, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Mehmet Keloğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Tuğba Çiftçioğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Jinekolog Onkolog Ferah Kazancı, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
7: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
8: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
7: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
8: Kadifeci Kuru Yemiş Fabrika Satış Mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
7: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
8: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
9: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün

0: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
1: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
2: Yeni bir yuva kurmanın en avantajlı zamanı Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. TOKİ'ye yeni taşınanlar ve evlenecek çiftler için kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor. Düğün setleri sadece 175 bin lira. Üstelik yatak hediye, sehpalar hediye. Koltuk takımlarında istediğiniz renk, istediğiniz kumaş ve istediğiniz ölçü 48 bin liradan başlayan fiyatlarla tek kişilik baza, başlık ve yatak seti ise sadece 12 bin lira. Yeni evinizin tüm ihtiyaçları, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlarla Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. Adres: Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı. Telefon 0506 307 7328. Beyaz Ev Konsept Mobilya. Hayalinizdeki evi hayalinizdeki fiyatlarla kurun.
3: Artı eğitim, eğitim doğru adım. Bilgiyle büyür her bir yer.
4: Sadece ortaokul öğrencisi alacak kadar özel bir kurum. Artı Eğitim Kurumu. Adres: Suha Erler Lisesi civarı Türk Telekom Ortaokul karşısı. Telefon 0530 866 46 10.
3: VIP sınıflarda güçlü bir adım. Artı Eğitim.
0: Ehliyet almanın tam zamanı.
5: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
0: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
5: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
0: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Radio Fresh.

0: indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Reklamlar.
3: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
4: Doğallığın gerçek tadını arıyorsanız doğru yerdesiniz.
5: Pınarbaşı Urmuduççu Halil, patentli markasıyla geleneksel yöntemlerle hazırlanan katkısız doğal dut pekmezini ve birbirinden özel yöresel lezzetleri sofralarınıza getiriyor.
4: Odun ateşinde yılların tecrübesiyle hazırlanan eşsiz lezzet.
5: Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi, sevdiklerinize en doğal hediye.
4: Doğal dut pekmezi, yöresel ürünler ve daha fazlası. Pınarbaşı Urmuduççu Halil.
5: Gelenekten gelen doğal lezzet şimdi sizlerle. Sipariş telefon 0530 119 99 46.
4: Pınarbaşı Urmuduççu Halil.
6: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyayım. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz.
7: Evlerinizde hijyenin ve ferahlığın adresi Toran Koltuk Yıkama. Koltuklarınızda biriken kir, leke ve kötü kokulara son. Derinlemesine buharlı temizlik sistemiyle koltuklarınızı ilk günkü temizliğine kavuşturuyoruz. Üstelik sadece evinizde değil, yerinde araç koltuğu yıkama hizmetimizle aracınızı da hijyenle buluşturuyoruz. Şimdi kaçırılmayacak kampanya. Bir takım koltuk yıkatana tam 600 lira değerinde 6 sandalye yıkama hediye. Kapınıza kadar geliyor. Profesyonel ekipmanlarımızla zahmetsiz ve güvenilir temizlik sunuyoruz. Temizlikte kaliteyi seçin. Turan Koltuk Yıkama. Hemen randevu alın. 546 945 4600. Turan Koltuk Yıkama. Temizliğin buharlı gücü, hijyenin güvenilir adresi.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
2: Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
3: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
2: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
3: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
2: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
3: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
2: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
3: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
2: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
3: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi Bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
2: Telefon 0532 374 87 64.
4: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
5: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
4: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
5: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
4: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
5: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
6: Ehliyet almanın tam zamanı.
7: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
6: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
7: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
6: İletişim 444 01 46. Gözde Sürücü Kursları.
8: Özel Sular Akademi Hastanesi, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doçent Doktor Ali Murat Kalender, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Ramazan Danışman, cildi uzmanı Uzman Doktor Mehmet Alataş, medikal onkoloji uzmanı Uzman Doktor Şükrü Özaydın, radyoloji uzmanı Uzman Doktor Turgay Kara, anestezi ve reanimasyon uzmanı Uzman Doktor İsmet Yorulmaz, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
9: Mehtab'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtab'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
7: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
10: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Haber.
13: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, çocuklarımızın her türlü şiddetten korunması için, benzer acıların bir daha yaşanmaması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz açıklamasında bulundu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Fransa'daki orman yangınlarıyla mücadele için görevlendirdiğimiz iki uçağımız görevlerini başarıyla tamamlayarak ülkemize döndü dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Akdeniz'deki mikroplastik kirliliği iddiaları üzerine 5 ilde gerçekleştirdiği seri denetimler sonucunda kirliliğe neden olan 23 tesise toplam 47 milyon 599 bin lira idari para cezası uyguladı. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki yerleştirme sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet adresi üzerinden erişime açıldı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin çok iyi ilerlediğini belirterek Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak dedi. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine insansız hava araçlarıyla iki saldırı düzenlediği bildirildi.
14: Spor.
13: Trabzonspor, dünya futbolunun en önemli yıldızlarından Muhammed Salah'la anlaşmaya vardı. Transferin resmen açıklanması beklenirken uzun süredir büyük gizlilik içerisinde yürütülen transfer görüşmelerini sonuçlandıran Bordo Mavili kulübün anlaşmaya vardığı Mısırlı yıldızın bugün Trabzon'a getirilmesi planlanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 2026-2027 sezonu yaz seminerinin açılış töreni yapıldı. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın, BAK MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Başkan Vekili Fuat Göktaş, Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri, hakem eğitmenleri, hakemler ve davetliler katıldı. Göztepe yeni sezon öncesi kadrosunu Gökdeniz Bayraktar'la güçlendirdi. Sarı Kırmızılılar 23 yaşındaki kanat oyuncusuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
14: Para piyasaları.
13: Serbest piyasada gram altın 6.231 lira 59 kuruş, Amerikan doları 47 lira 57 kuruş, euro 54 lira 88 kuruş, sterlin 63 lira 99 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 78 dolar 89 sent, bir bitcoin 64.261 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.687 puandan işlem görüyor.
14: Hava durumu.
13: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
12: Radio Fresh.

0: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz. Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle iki anaokulu, bir kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
1: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.

0: iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radio Fresh.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
3: Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
4: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
3: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
4: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
3: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
4: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
3: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
4: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
3: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
4: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi Bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
3: Telefon 0532 374 87 64.
5: Yeni bir yuva kurmanın en avantajlı zamanı Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. TOKİ'ye yeni taşınanlar ve evlenecek çiftler için kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor. Düğün setleri sadece 175 bin lira. Üstelik yatak hediye, sehpalar hediye. Koltuk takımlarında istediğiniz renk, istediğiniz kumaş ve istediğiniz ölçü 48 bin liradan başlayan fiyatlarla tek kişilik baza, başlık ve yatak seti ise sadece 12 bin lira. Yeni evinizin tüm ihtiyaçları, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlarla Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. Adres Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı. Telefon 0506 307 7328. Beyaz Ev Konsept Mobilya. Hayalinizdeki evi, hayalinizdeki fiyatlarla kurun.
6: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün...

0: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK
1: Özel Sular Akademi Hastanesi, 7/24 acil tıp hekimlerimiz, acil tıp uzmanı Doçent Doktor Selim Bozkurt, acil hekim Ali Kanoğlu, acil hekim İsmail Durna, acil hekim Mustafa Bolat, acil hekim Selim Çelik, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
2: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radio Fresh.

0: her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz.

0: kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyayım. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 3946. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz.
1: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres: Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
2: Evlerinizde hijyenin ve ferahlığın adresi Turan Koltuk Yıkama. Koltuklarınızda biriken kir, leke ve kötü kokulara son. Derinlemesine buharlı temizlik sistemiyle koltuklarınızı ilk günkü temizliğine kavuşturuyoruz. Üstelik sadece evinizde değil, yerinde araç koltuğu yıkama hizmetimizle aracınızı da hijyenle buluşturuyoruz. Şimdi kaçırılmayacak kampanya. Bir takım koltuk yıkatana tam 600 lira değerinde 6 sandalye yıkama hediye. Kapınıza kadar geliyor. Profesyonel ekipmanlarımızla zahmetsiz ve güvenilir temizlik sunuyoruz. Temizlikte kaliteyi seçin. Turan Koltuk Yıkama. Hemen randevu alın. 546 945 46 00. Turan Koltuk Yıkama. Temizliğin buharlı gücü, hijyenin güvenilir adresi.

0: en iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon: 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
2: Sağlığınız için doğru adres, kendiniz için doğru tercih. Uzman Doktor Özgür Çağraş, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği hizmetinizde. Dahiliye muayenesi, diyabet, hipertansiyon ve tiroid hastalıklarında kronik hastalık yönetimi. Bütüncül ve fonksiyonel tıp yaklaşımıyla kilo yönetimi ve sağlıklı yaşam programları. Baş ağrısı, migren, boyun, bel ve eklem ağrılarına nöral terapi ile ağrı tedavileri. Ozon tedavisi ve serum destek uygulamaları. Medikal estetikte botoks, dolgu, PRP ve mezoterapi uygulamaları. Lazer epilasyon, bölgesel incelme ve vücut şekillendirme. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 0533 484 63 83. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
1: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
2: Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
3: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
2: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
3: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
2: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
3: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
2: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
3: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
2: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
3: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi Bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
2: Telefon 0532 374 87 64.
4: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
5: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den Chase paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye.

0: ehliyet almanın tam zamanı.
1: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
0: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
1: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
0: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
2: Yeni bir yuva kurmanın en avantajlı zamanı Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. TOKİ'ye yeni taşınanlar ve evlenecek çiftler için kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor. Düğün setleri sadece 175 bin lira. Üstelik yatak hediye, sehpalar hediye. Koltuk takımlarında istediğiniz renk, istediğiniz kumaş ve istediğiniz ölçü 48 bin liradan başlayan fiyatlarla tek kişilik baza, başlık ve yatak seti ise sadece 12 bin lira. Yeni evinizin tüm ihtiyaçları, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlarla Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. Adres Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı. Telefon 0506 307 7328. Beyaz Ev Konsept Mobilya. Hayalinizdeki evi, hayalinizdeki fiyatlarla kurun.
3: Özel Sular Akademi Hastanesi, Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Mustafa Yeter, Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Yusuf Selim Kaya, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzman Doktor Mehmet Ercan, Mikrobiyoloji Uzmanı Uzman Doktor Kazım Karagöz, Embriyolog Hasan Akçam, Psikolog Seda Taşhan Çelik, Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Kapudere Demirciler, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Haber.
7: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara Zirvesi Türkiye'nin güvenlik sağlayıcı merkez ülke, arabuluculuk, bölgesel liderlik ve stratejik müttefiklik başlıklarında NATO içinde artan önemini güçlü bir biçimde ortaya koymuştur dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurt Dışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ile Amman'da bir araya geldi. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda Avcılar Belediyesi'nin 2022 yılındaki asfalt ihalesine fesat karıştırarak kamu zararına yol açtıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 13 şüpheli gözaltına alındı. Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde kurulan İç Güvenlik Fakültesi'ne 350 öğrenci alınacak. Adaylar başvurularını 5-7 Ağustos tarihlerinde başkanlığın pa.edu.tr internet adresinden e-devlet şifresiyle yapabilecek. Orman Genel Müdürlüğü'nün envanterinde yer alan hava araçları bu yıl orman yangınları nedeniyle 8.975 saat uçuş yaparken alevleri söndürmek için 55.366 ton su attı.
8: Spor.
7: Trabzonspor dünya futbolunun en önemli yıldızlarından Muhammed Salah'la anlaşmaya vardı. Transferin resmen açıklanması beklenirken uzun süredir büyük gizlilik içerisinde yürütülen transfer görüşmelerini sonuçlandıran Bordo Mavili kulübün anlaşmaya vardığı Mısırlı yıldızın bugün Trabzon'a getirilmesi planlanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 2026-2027 sezonu yaz seminerinin açılış töreni yapıldı. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın, BAK MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Başkan Vekili Fuat Göktaş, Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri, hakem eğitmenleri, hakemler ve davetliler katıldı. Göztepe yeni sezon öncesi kadrosunu Gökdeniz Bayraktar'la güçlendirdi. Sarı Kırmızılılar 23 yaşındaki kanat oyuncusuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
8: Para piyasaları.
7: Serbest piyasada gram altın 6.231 lira 59 kuruş, Amerikan doları 47 lira 57 kuruş, euro 54 lira 88 kuruş, sterlin 63 lira 99 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 78 dolar 89 sent, bir bitcoin 64.261 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.687 puandan işlem görüyor.
8: Hava durumu.
7: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
6: Bilimsel bir teoriye göre radyo dalgaları yayınlandıkları kaynaktan çıkıp ışık hızıyla uzaklaşırlarken önemli bir kısmı da dünyanın atmosferinden çıkıp uzayda yoluna devam eder. Yani anlattıklarımız ve müziklerimiz radyo dalgaları şeklinde paketlenip sadece size ulaşmıyor. Uzayda da yollarına devam ediyorlar. Mesela şu anda çok eskiden çaldığımız şarkılar uzayda trilyonlarca kilometre uzaklıklara vardılar. Kim bilir, belki de o şarkılardan birini bu dünyadan olmayan birileri de duymuştur. Ve belki bir gün, bu söylediklerim de uzaylı bir dostumuz tarafından duyulacaktır. Merhaba sevgili uzaylı, ben Tuncay. Sizi seviyoruz, bizi dinlemeye devam edin. İnşallah Türkçe biliyorsundur.
9: Tuncay Saran Show. Saran Show.
6: 5 Ağustos'tan herkese merhabalar değerli dinleyiciler. 5 Ağustos Dünya Kız Kardeşler Günü'ymüş. Sisters Day. Kutlu olsun diyelim bu özel gün. Kız kardeşlik ilişkilerini kutlamak ve kız kardeşler arasındaki bağı onurlandırmak için ayrılmış.
10: Bu da ilginç bir gün yani. Mesela Erkek Kardeşler Günü var mı acaba? Herhalde yok, hiç duymadım ama kız kardeşlere özel böyle bir şey var. Bilmiyorum ne kadar yüksek bir ihtimaldir ama şu anda bizi dinleyen kız kardeşler varsa aynı anda yani aynı yerde kutlu olsun bu güzel gününüz diyelim ve haydi bakalım başlayalım.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
1: Futbolla ilgili her şey bana çok abartılıyormuş gibi geliyor arkadaşlar ya. Transferler mesela. Bir transfer oluyor ya da olacak gibi oluyor falan. Böyle acayip bir heyecan oluyor. Kim geliyor acaba? Mesih falan mı geliyor? Kim geliyor abi? Kim bu? Ben ilk defa duydum. Ondan sonra bir tane böyle benim hiç duymadığım ama neyse çok önemli bir futbolcu olan bir futbolcu transfer ediliyor. Türkiye geliş saati şuymuş. Aman Allah'ım, gece saat 2'de gelecekmiş falan. Ne bileyim işte öğleden sonra saat 2.30'da uçak iniş yapacakmış. Aman Allah'ım, dünya kurtuldu, 2.30'da iniş yaptı. Ne oluyor abi bu kadar? Çok komik. Çok komik abi. Uçağın gelişini çekiyorlar böyle gökyüzünden süzülüyor. 10 yıl üst üste Fenerbahçe şampiyonluğu garanti. Kim abi bu? Deli misiniz ya? Kafayı mı yediniz abi? Hay Allah'ım ya. Babam çok maççıdır, tamam mı? Ya hadi Fenerbahçe'sin, tamam Fenerbahçe'nin maçlarını izledin, kaçırmadın. Hadi tamam, çok futbol düşkünüsün. İşin gücün de yok, emeklisin. Galatasaray'ın da maçlarını izle, Beşiktaş'ın da Trabzon'un da, tamam. Ona da tamam yahu. Yahu tamam, Avrupa'nın en önemli maçları da benden olsun, onları da izle, ona da tamam. Babacım, Konyaspor Erzurumspor maçını niye izlersin ya? Siirt Köy Hizmetleri Antalya Spor maçını niye izlersin ya? Sıkılmadan böyle bakıyor abi. Benim adını bilmediğim takımların maçlarına 90 dakika 100 dakika katlanıyor ya. Ve bir şey diyeyim mi? Mesela Fenerbahçe maçı olacak, tamam mı? Sadece babam üzerinde bir durum değil. Acayip bir futbol abartısı var ülkemizde yani. Fenerbahçe'nin maçı olacak saat 9'da, tamam mı diyelim, atıyorum. Yahu TRT Spor kaç saat önceden bilmiyorum, 5'te mi 6'da mı ne yayınlara başlıyor stadyumdan. Bak maç 9'da başlayacak, daha 3-4 saat var. Ya ne olacak yani? 3-4 saat önceden böyle nasıl bir önem atfediyorlar, düşünebiliyor musun abi? Tarihin en büyük etkinliği, en büyük organizasyonu gerçekleşecek bugün. Heyecana bak abi, 4 saat önceden canlı yayın başlıyor. Ne için? Fenerbahçe Kasımpaşa ile oynayacakmış. Adamlar çıkıyor böyle, ne yorumlar ne yorumlar abi. Bilmem kimin performansı son zamanlarda birazcık düşükmüş. Teknik direktörün tercihi bakalım bugün ne olacak? Onu bu tarafta oynatsa daha mı iyi olur acaba? Transferlere şöyle bir göz attığımızda bilmem...
2: Abi milyonlarca konu yani, öyle komik şeyler didikliyorlar ki. 3 saat 4 saat maçtan önce.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
1: Hazır mısın Marty? 24 Ekim 2025'e gidiyoruz. Zaman makinesi.
2: Murat Dalkılıç 12. kez burun ameliyatı olmuş. Adam yani hayatı boyunca burun ameliyatı olacak galiba. Murat Dalkılıç deyince de ilk akla gelen şeylerden bir tanesi. Burun tarafında pek şansı olmayan bir şarkıcımız. Tam teknik detayları bilmiyorum ama burun tutmuyor yani. Tövbe yarabbim. Burunun tutmaması. Yanlış burun ameliyatı mağduru olmuş arkadaşlar. Durum bu. Yıllar içinde 11 kez operasyon geçiren sanatçı 12. kez bıçak altına yatmış. Bu böyle devam mı edecek peki abi? Ama bu arada kötü görünmüyor. Murat Dalkılıç ve hayranları da yanlış anlamasın. Çok severim kendisini gerçekten. Çok da yakışıklı. Burunla ilgili bir problem de görünmüyor estetik olarak şöyle bir baktığınız zaman. Son albümde çok güzel bu arada. Yıkama yağlama işlemi tamamsa devam edelim. Espriyi absorbe ettik, tamam, oradan devam ediyoruz. Burun kemiklerindeki doğuştan gelen şekil bozukluğu nedeniyle daha önce 10 kez ameliyat geçiren Murat Dalkılıç diye devam ediyorlar. Hani yanlış ameliyattı kardeşim, nasıl haber bu? Hangisi yani, yanlış ameliyat mı doğuştan gelen şekil bozukluğu mu?
3: Tuncay Saran Show.
1: Zaman makinesi.

0: ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Reklamlar.

Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet. Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.

0: iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
4: Bir giyim mağazasına girdiğinde şu soruyla sık sık karşılaşırsın yani. Buyurun, ne aramıştınız? Tamam, ilgi gösteriyor hani, soruyor ne aramıştınız, ne bakmıştınız. Bu onun görevi bir yerde, sağ olsun. Ama ben ne aradığımı bilmiyorum ki, sana söyleyeyim. Çünkü genelde tam olarak ne aradığınızı bilmezsiniz. Şunu arıyorum, şöyle bir şey olsun. Yani bilmiyorum. Şöyle bir bakmanız gerekir ne aradığınızı anlamanız için. Bir göz gezdireceksiniz yani, görünce anlayacaksınız çünkü. Buyurun şunu deneyin. Bakın bu çok güzel. Beyefendi şu çok moda bugünlerde. Bana göre moda değil. Moda bana çok anlamsız bir şeymiş gibi geliyor ya. Ya şu da çok ilginç bir şey. Herkesin giydiğini giymek istemezsin. Pişti olmak istemezsin. İşte bunda herkes

0: Ne var bundan istemiyorum dersin mesela. Ama bir yandan da modayı takip etmeye çalışırsın. Giyim mağazalarında insanın işi biraz uzun sürebiliyor. Bakmanız gerekiyor çünkü. Bu bakkal gibi bir şey değil ki. Mesela bakkala girersin, ha bir küçük su alabilir miyim dersin, alırsın çıkarsın. Ama giyim mağazasında öyle değil ki. Giriyorsun, iki pantolon alabilir miyim, tamam hemen sarıp veriyor sana falan. Bir de abi herkesin giyim zevki ayrıdır ki yani. Hani sen benim ne tür kıyafetlerden hoşlandığımı nereden bilebilirsin ki? Birazcık rahat bırakılmalı müşteri diye düşünüyorum. Bir de şöyle bir durum oluyor çünkü yoğun ilgi gösterince. İnsan kendini bir şey almak zorundaymış gibi hissediyor. Ama orada da şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Ya hiçbir şey beğenmezsen oradan nasıl çıkacaksın? Yani... Çünkü o kadar ilgi göstermiş sana, zamanlarını almışsın filan. Nasıl çıkacaksın o an, değil mi? Böyle bir mahcubiyet duygusu oluşuyor yani. Nasıl çıkacağım şimdi buradan ya? Çaktırmadan mı çıksam filan? Ne desem de çıksam ya? Ayıp olur mu filan? Bir şey de almadık ama. Benim o gibi durumlar için bir taktiğim var arkadaşlar. Bakın olay şu. Diyelim ki bir şey beğenmediniz, tamam, böyle bir durumdasınız. Şöyle yapıyorsun abi. Hemen hızlıca bir göz gezdiriyorsun. Ondan sonra orada olmadığına emin olduğun kolay kolay bulunamayacak bir şey sarıyorsun, tamam mı? Mesela baktın mor pantolon yok. Pardon, mor pantolon var mıydı acaba? Yok. Teşekkürler, sağ olun diyerek gönül rahatlığıyla çıkıyorsun. Hatta bu taktiğe mor pantolon taktiği de diyebiliriz. Bundan sonra bu gibi durumlarda hep bu taktik gelsin aklınıza. Hayatım ne yapacağız ya? Mor pantolon taktiği, hadi hadi. Bir de giyim mağazalarında seni santim santim takip eden tezgahtarlar vardır ya. Onlara da gıcık oluyorum. Çünkü psikolojik baskı yaratıyorlar. Sürekli seni dibinden takip eden biri, sürekli gözleri üzerinde. Sanki alıp kaçacakmışsın gibi. İnsanda psikolojik bir baskı yaratıyor. Bir an önce seçmen gerekiyormuş gibi. Bir de bazıları da çaktırmadan takip ediyorlar. Hani sanki oralarda bir şeyler yapıyormuş gibi yaparlar ama hiçbir şey yapmazlar aslında. Orada bir tişört katlıyormuş gibi yapıyor mesela ama halbuki seni kesiyor. Zaten katlı olan bir şeyi bozup tekrar katlıyor filan. Gerçi ben giyim mağazalarında da çok hızlıyımdır. Kapıdan şöyle bir bakarım hızlıca, bir göz gezdiririm ne var ne yok diye. Görürüm zaten bana göre bir şey var mı yok mu, içeri girmem bile. Ama bayanlar öyle mi abi? Bir bayan girdi mi çıkmaz giyim mağazasından. Şöyle bir şey oluyor mesela, o kadın kıyafetlerinin olduğu yerde bakınıyor filan. Sen de diyorsun ki ben de gidip erkek kıyafetlerine bir bakayım. Sen gidiyorsun abi, hemen iki dakikada bakıp geliyorsun. Bir bakıyorsun o hala aynı yerde. Ve diğer yerlere gelememiş daha yani. Ve kocaman mağaza. Daha oradan gidecek, köşeyi dönüp diğer reyona bakacak. Sonra diğer tarafa dönecek, kazaklara bakacak. Allah'ım yani bitmez. Siz oraya yerleşin yani. İşte o anlardaki sıkıcılık çok fena. Yani hayatımda yaşadığım en sıkıcı anlar. Ya o kadar sıkılırım ki böyle. Ya sanki burnum falan kanacakmış gibi gelir. Aramızda bir espridir hatta hanımla. Böyle birazcık fazla gezelim mağazada. Hayatım burnum kanamıyor değil mi? Az kaldı şimdi çıkacağız filan. Çok sıkılırım ya. Yani sıkıntıdan böyle bir tuhaf olurum. Ne yapacağımı şaşırırım. Kendi kendime şarkılar mırıldanmaya başlarım filan. Hatta bir noktadan sonra sıkıntıdan kendi kendime konuşmaya başlarım filan. Evet, şu an program konuğumuz Tarkan. Tarkan yeni albüm ne zaman çıkacak filan, böyle deli gibi. Bazen kendi kendime konuşurken bir teyzeye yakalanırım. Garip garip bakar. Öyle anlarda abi zaman benim için o kadar yavaş akmaya başlıyor ki. Yani artık durma noktasına geliyor. İnsanlar ağır çekimde hareket ediyor gibi böyle. O kadar sıkıcı bir durum. Giyim mağazaları bir erkek için kara delik gibidir. Girersin ama çıkamazsın.
1: Güncel Saran Show. Saran Show.

VIP dinleyicilerin, VIP radyosunun, VIP şovundasınız arkadaşlar. Hepimiz ne kadar da VIP'yiz ya Rabbim. O zaman gelin Extra Blended Quality Tuncay Saran Show VIP şarkılarımızla devam etsin.

0: Oldu bence.
1: Tanıdığınız kahinler kimler arkadaşlar? Kahin deyince aklınıza hangi isimler geliyor? İlk gelen isim herhalde Nostradamus'tur. Kahinler top 10'da bir numarada Nostradamus vardır herhalde. Bence Nostradamus'u bile tanımayan birçok insan vardır ama kahin tanıyanların çoğu Nostradamus'u tanıyorlardır. Birden fazla kahin tanıyanların tanıdıkları ikinci kahin de bence Baba Vanga'dır. Baba Vanga diye bir kahin var, duymuşsunuzdur bazılarınız diye düşünüyorum birçoğunuz. Son zamanlarda sosyal medyada benim de takip ettiğim, Twitter'dan takip ettiğim, açıkçası bilmiyorum ilgimi çeken tweetleri olan bir sosyal medya kahini var. Modern kahin. İlginç bir adam gerçekten. Adını deşifre etmiyor. Kızıl kahin diyor kendisine. Şimdi benim yeni öğrendiğim bir kahin var. Bilmiyorum siz duydunuz mu ama çok duyan yoktur diye tahmin ediyorum. Shipton Ana. Shipton Ana. Baba Vanga'dan sonra şimdi bir de Shipton Ana. Shipton Ana kehanetleri tüyler ürpertiyor. Baba Vanga'yı bile geride bıraktı diye bir haberimiz var. Ancak ve ancak isterseniz gelin kısa bir ara verelim. Shipton Ana tüylerimizi ürpertebilecek mi?
2: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
1: Şimdi Shipton Ana diye bir kahin öğrendik arkadaşlar. Birçoğumuz bence bugün ilk defa duyduk bu ismi. Shipton Ana'nın geçmişini anlatmışlar bize. Bir sürü garip bir çocukmuş. Annesi onu doğururken ölmüş. İşte etrafında garip şeyler oluyormuş. Kediler bağırıyormuş. Bu bacaya saklanıyormuş. Okulda herkes bununla dalga geçiyormuş. Bunun bazı doğaüstü güçleri varmış. Çocukların kıyafetleri yanıyormuş. Başlarına nereden yağdığı belli olmayan taşlar yağıyormuş falan filan. Yıllar geçiyordu, artık Ursula genç bir kadındı. Kehanet yeteneği sayesinde adı duyulurken bunun yanı sırada saygı görmeye başlamıştı. Ursula'ya Knares Boro'nun bir bileni adı takılmış. Ada bak. 1512'de Ursula 24 yaşındayken Toby Shipton adlı bir adamla evlenmiş. O aralar Shipton Ana adını aldığı sanılıyor. Artık tüm eyalette tanınıyordu. İngiltere'nin geleceğini öngördü. Savaşlardan ve tarihi olaylardan bahsetti. Onun zamanında atlı arabalarla yolculuk yapılırdı. Atsız giden arabaları, yelkensiz giden gemileri anlattı ve demirin suyun üstünde tahta gibi batmadan yüzeceğini söyledi. 17. yüzyılın en büyük felaketlerinden birisi olan Ekim 1666'daki Londra veba salgınını ve yangınını öngörmüş. 1561 yılında Knares Boro'da Dropping Well yakınlarında ölmüş. Öldüğünde tüm Britanya'da tanınan ve sayılan bir kahineymiş. Kahine demişler burada da. Bayan olunca kahine oluyormuş. İlk defa böyle bir tabir duydum. Ölümünün zamanını ve nasıl olacağını önceden söylemiş. Vay canına. Bu nedenle yaşamı boyunca Engizisyon'dan hiç korkmamış. Meslektaşlarının peş peşe öldürüldükleri orta çağda Shipton Ana kendisine dokunamayacaklarını biliyormuş. Öleceği günün sabahında yatağına yatmış, uyumuş ve bir daha uyanmamış. Kendi sözüyle 3.20 ve 1.13 yıl yaşamış. Dünyanın çevresinde insanların düşünceleri uçacak. Parantez içinde telsiz telefon yazmışlar. Vay canına. Göz açıp kapayıncaya kadar bunlar olacak. Gerçekten vay canına. Eğer cidden böyle bir kehanette bulunduysa ta o zaman. Ve sularda büyük harikalar olacak. Ve bütün bunlar gerçek olacak 20. yüzyılda. Tepelerin arasında gururlu adam gezecek. Ne bir at ne de bir eşek yanında olmayacak. Tepelerin arasında gururlu adam. Bu kehanet gerçek oldu mu acaba arkadaşlar? Hiç tepelerin arasında dolaşan gururlu bir adam gördünüz mü? Yanında eşek ya da at olmayan gururlu bir adam. Camların evi gelecek ve geçecek. Camların evi gelecek ve geçecek. Arkadaşlar camların evi geldi ve geçti mi? İngiltere'de ama yazık, çok yazık, bu işleri bir savaş izleyecek. Ortada pagan ve Türk oturduğu zaman bu ülkeler şiddetli bir çekişmede kilitlenecek. Birbirlerinin yaşamlarını almaya çalışacaklar. Böylece kuzey güneye bölünecek. Kartal aslının ağzında vergi ve kan ve de zalim bir savaşa girecek her mütevazi kapıdan. Ya niye bu kahinler ve kahineler açık açık konuşmuyorlar? Gizemli gizemli şifreli. Yani öyle bir kehanette bulunayım ki anlaşılmasın. Şimdiye kadar 11 Eylül saldırıları, Prenses Diana'nın ölümü, Arap Baharı, DAEŞ'e Brexit gibi birçok konuda yaptığı kehanetler çıkmıştı. Açık açık söylemiş mi yani Brexit diye mesela? Bu kadar Shipton Ana. Teşekkür ediyoruz Shipton Ana'ya.
2: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar.
3: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 6432 0546 451 96 47 KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
4: Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
5: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
4: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
5: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
4: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
5: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
4: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
5: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
4: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
5: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi Bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
4: Telefon 0532 374 87 64.
6: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası'ndan kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş Tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş Tarhanası'nın eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyayım. Adres Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz.
7: Artı eğitim, eğitim doğru adım. Bilgiyle büyür her bir yer.
8: Sadece ortaokul öğrencisi alacak kadar özel bir kurum. Artı Eğitim Kurumu. Adres Suha Erler Lisesi civarı Türk Telekom Ortaokulu karşısı. Telefon 0530 866 46 10.
7: VIP sınıflarda güçlü bir adım Artı Eğitim.
9: Yeni bir yuva kurmanın en avantajlı zamanı Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. TOKİ'ye yeni taşınanlar ve evlenecek çiftler için kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor. Düğün setleri sadece 175 bin lira. Üstelik yatak hediye, sehpalar hediye. Koltuk takımlarında istediğiniz renk, istediğiniz kumaş ve istediğiniz ölçü 48 bin liradan başlayan fiyatlarla tek kişilik baza, başlık ve yatak seti ise sadece 12 bin lira. Yeni evinizin tüm ihtiyaçları, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlarla Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. Adres Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı. Telefon 0506 307 73 28. Beyaz Ev Konsept Mobilya. Hayalinizdeki evi, hayalinizdeki fiyatlarla kurun.
10: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
11: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
10: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
11: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
10: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
11: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
2: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
12: Ehliyet almanın tam zamanı.
13: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
12: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
13: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
12: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
14: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: diliyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
3: Hanımla beraber havaalanındayız. Baktım büyük kırmızı bir yolcu uçağı kalkıyor. Arkadan bir yerden görüyoruz. Bayağı bir uzaktayız. Ama görünce hatırladım, dedim bak bu bizim bindiğimiz uçaktı galiba diye. Abi ondan sonra uçak birden bir infilak etti. Bildiğin uçak patladı alev alev. Oha! Gövdesi fırladı, böyle yamaç gibi bir yere çarptı inanılmaz bir gürültüyle. Oha! Neyse ben hemen telefonu açtım enkazın görüntüsünü kaydetmek için. Tabii şimdi haber kanallarına falan satarsın yani sonuçta. Sonra işte askerler falan var, çekim yapanlara saldırıyorlar, basın mensupları var. Hanım da diyor ki aşkım ne yapıyorsun ya, bırak niye çekiyorsun falan. Sonra kendimizi köyde babamların evinde görüyorum. Böyle bir geçiş oluyor. Ve sanki abi az önce anlattığım olayları köydeki evin penceresinden görüyormuşuz gibi saçma bir şey oluyor. Tabii anında kendimizi koruma altına alıyorum. Saldırın bakalım şimdi. Sonra abi dışarıdan beni görüp cama vuruyorlar sinirli bir şekilde, aç kapıyı diye. Diyorum tutuklayacaklar herhalde. İçeri girmeye çalışıyorlar filan. Bunlar diyorum zaten içeri girecekler, ben çıkmazsam çıkayım bari. Çıkmamla beraber beni yakalayıp dövmeye başlıyorlar. Tam böyle sağdan soldan giriştikleri anda uyanıyorum. Ama var ya, o uyandığım ilk anda hala o dayağın etkisi vardı üzerimde ya. O kadar gerçekçiydi. Karnıma daha yeni vurmuşlar gibi ya. Karnımda onu hissedebiliyordum yani.
0: Tuncay Saran Show.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
1: İstanbul'da 4 kişilik bir aile iddiaya göre tatil için gittikleri Büyükçekmece Kumburgaz'daki pansiyonda gürültü yaptıkları gerekçesiyle saldırıya uğramışlar arkadaşlar. İstanbul Bağcılar'da yaşıyorlarmış. İstanbul Kumburgaz'a tatile gitmişler. Yani İstanbul'un bir yerinden bir yerine. İlginç. Kumburgaz'da deniz güzel mi acaba? Arkadaş tavsiyesiyle gitmişler oraya, bir pansiyona girmişler arkadaşlar. 29 Temmuz tarihinde gece 12 sıralarında konakladıkları pansiyonda böyle bir olay yaşanmış. Gürültü yapıyorsunuz diyerek tartışmışlar. Dışarı çıkmışlar önce, konakladıkları pansiyonda bir dış mekanı mı var acaba, öyle bir şey olabilir. Sonra bunlara bulaşmışlar. Ben baştan pansiyon sahipleri bunlara bulaşmış zannettim ama kim oldukları belli değil. Pansiyonun diğer müşterileri mi, yoksa oralarda dolaşan ne bileyim mülteci gibi, eşkıya gibi, ne olduğu belirsiz kişiler mi, ondan tam emin olamadım yani. Hani pansiyondaki bu aile bulaşıyorlar arkadaşlar, niye gürültü yapıyorsunuz diye. Çok acayip bir olay gerçekten. Tanımıyorlar yani tabii ki ve tehdit ediyorlar, küfür ediyorlar. 30 kişilermiş bu arada. Gerçekten korku filmi gibi yani. Filmini yapsan olur. Kız kardeşi ve iki oğluyla beraber gitmiş bir hanımefendim. Özlem Hanım. Tanımadığımız bir adam yanımıza gelerek bu daireyi boşaltacaksınız demiş. Arkadaşım, orada pansiyon yetkilileri yok mu? Siz kimsiniz? Yani çok acayip bir olay. Buraya ödeme yaptığını belirterek neden daireyi boşaltacağım dedim. Küfür ve hakaret ederek üzerimize yürümeye başladılar. Böyle garip korku filmleri olur ya. Gerçekten de tam filmi yapılabilecek bir olay yani. Ben de çocuklarımı ve kardeşlerimi içeriye alarak camları ve perdeleri kapattım. Sahipsiz bir yer mi arkadaşım? Güvenlik yok mu? Güvenliği bırak, ne bileyim. Pansiyonun yetkilisi olur, şusu olur, busu olur. Bir devreye girer yani. Siz kimsiniz falan filan diye. Camları yumruklamışlar filan böyle. Bir tane çocuk elinde siyah saplı bıçakla içeri girmeye çalışıp oğlumu istiyor. Bu ne demek ya? Diyorum ya abi, tam korku filmi yani. Siyah saplı bıçakla birisi, bir çocuk demiş. Çocuk derken yani, içeri girmeye çalışmış. Oğlunu istiyorum falan. Harbiden tam böyle sinematik bir olay yani. Oğlumu istiyor, istedi mi deseydin, anlamadım tam. Çok garip bir olay ya, garip bir ifade. Dışarıda 30 kişilermiş. Yani 4 tane savunmasız ve yani 2 kadın işte çocukları, kişilere musallat olmuş 30 eşkıya böyle yani. Çok garip. 2 gün kafamı dinleyeyim derken olayın şokuyla 3 gün yataktan çıkamadım demiş. Konakladığımız yerin yasa dışı yollarla kiralandığını öğrendik. Bunu da bilmiyorduk. Polis memurları 180 bin lira ceza yazdı. Zar zor biriktirdiğim 10 bin lirayla tatil yapmak için buraya gelmiştik. Burnumuzdan geldi demiş. Yazık, geçmiş olsun diyelim. Çok üzücü bir olay. Gerçekten de korku filmlerine konu olabilecek bir olay yani.
2: Tuncay Saran Show.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar. Doğallığın gerçek tadını arıyorsanız doğru yerdesiniz.
3: Pınarbaşı Urmuduççu Halil, patentli markasıyla geleneksel yöntemlerle hazırlanan katkısız doğal dut pekmezini ve birbirinden özel yöresel lezzetleri sofralarınıza getiriyor.
2: Odun ateşinde yılların tecrübesiyle hazırlanan eşsiz lezzet.
3: Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi, sevdiklerinize en doğal hediye.
2: Doğal dut pekmezi, yöresel ürünler ve daha fazlası. Pınarbaşı Urmuduççu Halil.
3: Gelenekten gelen doğal lezzet şimdi sizlerle. Sipariş telefon 0530 119 9946.
2: Pınarbaşı Urmuduççu Halil. Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.

0: iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Evlerinizde hijyenin ve ferahlığın adresi Toran Koltuk Yıkama. Koltuklarınızda biriken kir, leke ve kötü kokulara son. Derinlemesine buharlı temizlik sistemiyle koltuklarınızı ilk günkü temizliğine kavuşturuyoruz. Üstelik sadece evinizde değil, yerinde araç koltuğu yıkama hizmetimizle aracınızı da hijyenle buluşturuyoruz. Şimdi kaçırılmayacak kampanya. Bir takım koltuk yıkatana tam 600 lira değerinde 6 sandalye yıkama hediye. Kapınıza kadar geliyor. Profesyonel ekipmanlarımızla zahmetsiz ve güvenilir temizlik sunuyoruz. Temizlikte kaliteyi seçin. Turan Koltuk Yıkama. Hemen randevu alın. 546-945-46-00. Turan Koltuk Yıkama. Temizliğin buharlı gücü, hijyenin güvenilir adresi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Fresh'te Tuncay Saran.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
1: Kabus görmek erken ölüm riskini 3 kat arttırıyormuş arkadaşlar. Yeni bir araştırma haftada bir veya daha sık kabus gören bireylerde erken ölüm riskinin 3 kat daha yüksek olduğunu ortaya koymuş. Eskiden arada bir gördüğümü hatırlıyorum yani. Ama son yıllarda pek kabus görmüyorum. Sadece şöyle dikkat çekici bir şey oldu. Şimdi size de daha önce bahsettiğim arkadaşlar, bizim evimizde meydana gelen bazı ufak tefek olaylar olmuştu, böyle paranormal gibi görünen. 3 harfli mi dersiniz, 5 harfli mi dersiniz? Yani görünmeyen bir şey varmış gibi hissetmeye başlamıştım iyiden iyiye. Neyse abi, bundan birkaç yıl önce kışın, ve çok ilginç gerçekten, çok sık kabus gördüm. Çok sık ama. Yani o kadar sık kabus gördüm ki, lan dedim dur artık, ben bunların listesini yapacağım. Gördüğüm bütün kabusları yazacağım. Yani hatta bak, size de okuyayım. Önceden başıma gelen şeylerle birleştirmişim bu listeyi. Onları da hızlıca özetlemiş olalım. Bir gece rüya görürken ayaklarımı bir şey tutup birbirine çarptırdı gibi bir şey hissetmiştim. Çok net bir histi ve uyandım. Öyle bir şey olmuştu. Ondan sonra bir odada eşim, ufak oğlan ve ben yan yana yer yatağımızda yattığımız gecelerden birinde sabaha karşı ışığımız kendiliğinden açılmıştı. Bir defa ayağımı bir el tutup bırakmış gibi hissetmiştim. Ondan sonra bir defa ayağımı bizim kedinin ısırmasına benzer bir şey ısırmış gibi hissetmiştim. Ondan sonra bir defa gecenin bir yarısı uyanıp bizim büyük oğlanın Tuna'yı yatağında şöyle bir hareket yaparken görmüştüm. Bir uzanıyor, bir doğruluyor. Bir uzanıyor, bir doğruluyor. Karanlık odamızda gecenin bir yarısı böyle. Bir doğruluyor, bir yatıyor. Bir doğruluyor, bir yatıyor. Ne oluyor lan demiştim. Böyle ritmik bir hareket yapmıştı abi. Gidip yanına ne yapıyorsun oğlum demiştim de yatmıştı yani. Ondan sonra öyle kalıp uyumaya devam etmiştim. Sonra çocukların aşırı korku meseleleri vardı. Bütün bu hani puzzle'ın parçaları gibi düşünün. Bir yandan çocuklar da çok korkuyorlar. Çocuklar çok daha hassas insanlar ya büyüklere göre. Belki de onlar gerçekten de evde negatif enerji gibi bir şey varsa onlar da hissediyorlardır da ondan dolayı korkuyorlardır falan gibi bir şey düşünmüştüm. Ondan sonra devam edelim. Bir gece Tuna saat 11 civarları yatma hazırlıkları yaparken yeşil odadan çıkmıştı ve korktum ben diyerek çıkmıştı. Örümcek gördüğünü söylüyordu yeşil odada ama galiba hayaldi. Hayal gördüm sanki falan dedi. Ya o da çok dikkatimi çekmiş ki bunu yazmışım böyle. Durup dururken böyle bir şey uydurması çok ilginç gelmişti bana. Tamam, çocuklar oyunlardan etkileniyor. Hayal dünyaları çok daha geniş falan filan ama hani o an çok garip bir durumdu gerçekten. Şimdi bunlar ne oluruz lan diye insanı tedirgin eden, evimizde yaşadığımız, gözlemlediğim, bilmiyorum belki de ben abarttım, belki de psikolojik açıklamaları vardı, bir şekilde mantıklı açıklamaları vardı ama insanı tırstırtan şeylerdi. Ondan sonra da az önce dediğim gibi o kış hiç kabus görmeyen ben bir sürü böyle seri kabuslar gördüm abi. Şöyle bir şey yazmışım arkadaşlar. Bu kabusların ortak bir özelliği var demişim. Hep belli bir tarzda kabuslar. Şöyle hepsi bazı objelerin kendiliğinden hareket etmeleri, işte açılıp kapanmaları falan gibi şeyler. Çok ilginç. Mesela kabuslarımdan bir tanesi de eski evimizde görüyorum kendimi gece ve yalnızım. Diğer odadan televizyon sesleri gelmeye başlıyor. Gidiyorum bir bakıyorum. Televizyon açık, bütün dolaplar, çekmeceler, her şey açılmış falan böyle. Odada her şey dağılmış gibi bir manzara. Bir defa evde çocukların suluklarından bir tanesinin kendi kendine hareket ettiğini görüyorum. Böyle bir kabus. Bir defa kendimi yabancı bir evde görmüşüm. Pencere böyle kendi kendine çarpıp duruyormuş tak tak tak tak diye filan. Bir gece şöyle bir kabus görmüşüm. Evimizin içindeyim, gece karanlık ve koridordaki lambaları açmaya çalışıyorum. Düğmelere basıyorum, basıyorum ama bir türlü açılmıyor filan. Sonra bir defasında böyle evde hanımla beraber film izleyecekken bir mutfağa gidip bir şeyler alıp geliyorum diyorum. Mutfağa gidiyorum, dolap açılmış, yere bir şeyler dökülmüş. Bu tarz şeyler yani. Bir dönem arka arkaya böyle kabuslar görmüştüm. Çok ilginçti. Sonra kesildi abi. İlginç olan da bu işte zaten. Böyle belli bir dönem bu tarz kabuslar görmüştüm. Birkaç aya yayılan. Sonra kesildi. Kesiliş o kesiliş. Oh şimdi rahatım abi. Yıllardır yani. O kış öyle enteresan bir dönem olmuştu. Ha bak de şöyle bir şey oluyordu arkadaşlar. O da çok ilginç bir detay. Şimdi mesela bir kabus görüp uyanıyordum gecenin bir yarısı. Ve abi kollarımı ve bacaklarımı, özellikle kollarımı kaşınırken buluyorum. Bunu sonradan sonraya fark ettim. Yani şimdi bu kabuslardan dolayı uyandığım anlarda gece yarıları kollarım kaşınıyor abi. Ve kendine has bir kaşınma şekli yani. Böyle nasıl diyeyim, bir orası bir şurası bir burası hızlı bir şekilde. Böyle orasını kaşıyorum, burasını kaşıyorum falan, sonra azalarak bitiyor. Ama her kabustan sonra bu oluyor, bilmiyorum. Çok garip geldi bana yani. Belki de gerçekten de nörolojik olarak bir açıklaması vardır bunların ama çok garipti gerçekten.
2: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar. Yamanlar Auto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Auto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Auto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
2: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 64 32 0546 451 96 47. KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
1: Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
3: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
1: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
3: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
1: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
3: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
1: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
3: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
1: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
3: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi Bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
1: Telefon 0532 374 87 64.
4: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
5: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
4: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
5: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
4: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
5: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
6: Artı eğitim doğru adım, bilgiyle büyür her biri.
7: Sadece ortaokul öğrencisi alacak kadar özel bir kurum. Artı Eğitim Kurumu. Adres Suha Erler Lisesi civarı Türk Telekom Ortaokul karşısı. Telefon 0530 866 46 10.
6: VIP sınıflarda güçlü bir adım Artı Eğitim.
8: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik

0: Özel Sular Akademi Hastanesi, Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Mustafa Yeter, Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Yusuf Selim Kaya, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzman Doktor Mehmet Ercan, Mikrobiyoloji Uzmanı Uzman Doktor Kazım Karagöz, Embriyolog Hasan Akçam, Psikolog Seda Taşhan Çelik, Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Kapudere Demirciler, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
1: Ehliyet almanın tam zamanı.
2: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
1: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
2: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
3: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Haber.
7: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara Zirvesi Türkiye'nin güvenlik sağlayıcı merkez ülke, arabuluculuk, bölgesel liderlik ve stratejik müttefiklik başlıklarında NATO içinde artan önemini güçlü bir biçimde ortaya koymuştur dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurt Dışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ile Amman'da bir araya geldi. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda Avcılar Belediyesi'nin 2022 yılındaki asfalt ihalesine fesat karıştırarak kamu zararına yol açtıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 13 şüpheli gözaltına alındı. Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde kurulan İç Güvenlik Fakültesi'ne 350 öğrenci alınacak. Adaylar başvurularını 5-7 Ağustos tarihlerinde başkanlığın pa.edu.tr internet adresinden e-devlet şifresiyle yapabilecek. Orman Genel Müdürlüğü'nün envanterinde yer alan hava araçları bu yıl orman yangınları nedeniyle 8.975 saat uçuş yaparken alevleri söndürmek için 55.366 ton su attı.
8: Spor.
7: Trabzonspor dünya futbolunun en önemli yıldızlarından Muhammed Salah'la anlaşmaya vardı. Transferin resmen açıklanması beklenirken uzun süredir büyük gizlilik içerisinde yürütülen transfer görüşmelerini sonuçlandıran Bordo Mavili kulübün anlaşmaya vardığı Mısırlı yıldızın bugün Trabzon'a getirilmesi planlanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 2026-2027 sezonu yaz seminerinin açılış töreni yapıldı. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın, BAK MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Başkan Vekili Fuat Göktaş, Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri, hakem eğitmenleri, hakemler ve davetliler katıldı. Göztepe yeni sezon öncesi kadrosunu Gökdeniz Bayraktar'la güçlendirdi. Sarı Kırmızılılar 23 yaşındaki kanat oyuncusuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
8: Para piyasaları.
7: Serbest piyasada gram altın 6.231 lira 59 kuruş, Amerikan doları 47 lira 57 kuruş, euro 54 lira 88 kuruş, sterlin 63 lira 99 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 78 dolar 89 sent, bir bitcoin 64.261 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.687 puandan işlem görüyor.
8: durumu.
7: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
6: Radio Fresh.

yandır yanalım. Küldür kalanı, üzündür devamı. Bu devran döner. Bir yanım Latin, bir yanım Rus'a yakın. Suyla karışık rakı.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09 Reklamlar.
1: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
2: Doğallığın gerçek tadını arıyorsanız doğru yerdesiniz.
3: Pınarbaşı Urmuduççu Halil, patentli markasıyla geleneksel yöntemlerle hazırlanan katkısız doğal dut pekmezini ve birbirinden özel yöresel lezzetleri sofralarınıza getiriyor.
2: Odun ateşinde yılların tecrübesiyle hazırlanan eşsiz lezzet.
3: Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi, sevdiklerinize en doğal hediye.
2: Doğal dut pekmezi, yöresel ürünler ve daha fazlası. Pınarbaşı Urmuduççu Halil.
3: Gelenekten gelen doğal lezzet şimdi sizlerle. Sipariş telefon 0530 119 99 46.
2: Pınarbaşı Urmuduççu Halil. Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz. Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle iki anaokulu, bir kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65 birikim

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
3: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 6432 0546 451 96 47. KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
4: Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
5: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
4: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
5: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
4: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
5: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
4: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
5: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
4: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
5: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi Bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
4: Telefon 0532 374 87 64.
3: Yeni bir yuva kurmanın en avantajlı zamanı Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. TOKİ'ye yeni taşınanlar ve evlenecek çiftler için kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor. Düğün setleri sadece 175 bin lira. Üstelik yatak hediye, sehpalar hediye. Koltuk takımlarında istediğiniz renk, istediğiniz kumaş ve istediğiniz ölçü 48 bin liradan başlayan fiyatlarla tek kişilik baza, başlık ve yatak seti ise sadece 12 bin lira. Yeni evinizin tüm ihtiyaçları, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlarla Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. Adres Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı. Telefon 0506 307 73 28. Beyaz Ev Konsept Mobilya. Hayalinizdeki evi, hayalinizdeki fiyatlarla kurun.
6: Artı eğitim, doğru adım, bilgiyle büyür her bir yer.
7: Sadece ortaokul öğrencisi alacak kadar özel bir kurum. Artı Eğitim Kurumu. Adres, Suha Erler Lisesi civarı Türk Telekom Ortaokul karşısı. Telefon 0530 866 46 10.
6: VIP sınıflarda güçlü bir adım, Artı Eğitim.
8: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
9: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapak Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapak Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
10: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
11: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
10: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
11: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
10: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
11: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
12: Ehliyet almanın tam zamanı.
13: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
12: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
13: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
12: İletişim 444 01 46. Gözde Sürücü Kursları.
7: Özel Sular Akademi Hastanesi, 7/24 acil tıp hekimlerimiz, acil tıp uzmanı Doçent Doktor Selim Bozkurt, acil hekim Ali Kanoğlu, acil hekim İsmail Durna, acil hekim Mustafa Bolat, acil hekim Selim Çelik, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
14: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar.
3: Sağlığınız için doğru adres, kendiniz için doğru tercih. Uzman Doktor Özgür Çağraş, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği hizmetinizde. Dahiliye muayenesi, diyabet, hipertansiyon ve tiroid hastalıklarında kronik hastalık yönetimi, bütüncül ve fonksiyonel tıp yaklaşımıyla kilo yönetimi ve sağlıklı yaşam programları, baş ağrısı, migren, boyun, bel ve eklem ağrılarına nöral terapi ile ağrı tedavileri, ozon tedavisi ve serum destek uygulamaları, medikal estetikte botoks, dolgu, PRP ve mezoterapi uygulamaları, lazer epilasyon, bölgesel incelme ve vücut şekillendirme. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 0533 484 63 83. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
4: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle iki anaokulu, bir kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
5: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres: Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Randevu telefon: 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
6: Mehtab'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon: 0532 426 40 46. Mehtab'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
7: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
8: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
7: Küçük ev aletleri. Sayona.
9: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz yöresel Maraş tarhanasından kaçın.

0: bugünkü temizliğine kavuşturuyoruz. Üstelik sadece evinizde değil, yerinde araç koltuğu yıkama hizmetimizle aracınızı da hijyenle buluşturuyoruz. Şimdi kaçırılmayacak kampanya. Bir takım koltuk yıkatana tam 600 lira değerinde 6 sandalye yıkama hediye. Kapınıza kadar geliyor. Profesyonel ekipmanlarımızla zahmetsiz ve güvenilir temizlik sunuyoruz. Temizlikte kaliteyi seçin. Turan Koltuk Yıkama. Hemen randevu alın. 546-945-46-00. Turan Koltuk Yıkama. Temizliğin buharlı gücü, hijyenin güvenilir adresi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo 5.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 64 32 0546 451 96 47. KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
2: Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
3: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
2: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
3: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
2: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
3: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
2: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
3: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
2: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
3: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
2: Telefon 0532 374 87 64.
4: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
5: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
1: Ehliyet almanın tam zamanı.
2: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
1: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
2: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
3: Artı eğitim, eğitim doğru adım, bilgiyle büyür her bir yer.
4: Sadece ortaokul öğrencisi alacak kadar özel bir kurum. Artı Eğitim Kurumu. Adres Suha Erler Lisesi civarı Türk Telekom Ortaokul karşısı. Telefon 0530 866 46 10.
3: VIP sınıflarda güçlü bir adım Artı Eğitim.
5: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
6: Sağlığınız için doğru adres, kendiniz için doğru tercih. Uzman Doktor Özgür Çağraş, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği hizmetinizde. Dahiliye muayenesi, diyabet, hipertansiyon ve tiroid hastalıklarında kronik hastalık yönetimi. Bütüncül ve fonksiyonel tıp yaklaşımıyla kilo yönetimi ve sağlıklı yaşam programları. Baş ağrısı, migren, boyun, bel ve eklem ağrılarına nöral terapi ile ağrı tedavileri. Ozon tedavisi ve serum destek uygulamaları. Medikal estetikte botoks, dolgu, PRP ve mezoterapi uygulamaları. Lazer epilasyon, bölgesel incelme ve vücut şekillendirme. Adres 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon 0533 484 63 83. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
4: Özel Sular Akademi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doçent Doktor Ali Murat Kalender, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Operatör Doktor Ramazan Danışman, Cildi Uzmanı Uzman Doktor Mehmet Alataş, Medikal Onkoloji Uzmanı Uzman Doktor Şükrü Özaydın, Radyoloji Uzmanı Uzman Doktor Turgay Kara, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Uzman Doktor İsmet Yorulmaz, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
7: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz.
8: Yeni bir yuva kurmanın en avantajlı zamanı Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. TOKİ'ye yeni taşınanlar ve evlenecek çiftler için kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor. Düğün setleri sadece 175 bin lira. Üstelik yatak hediye, sehpalar hediye. Koltuk takımlarında istediğiniz renk, istediğiniz kumaş ve istediğiniz ölçü 48 bin liradan başlayan fiyatlarla tek kişilik baza, başlık ve yatak seti ise sadece 12 bin lira. Yeni evinizin tüm ihtiyaçları kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlarla Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. Adres: Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı. Telefon: 0506 307 7328. Beyaz Ev Konsept Mobilya. Hayalinizdeki evi hayalinizdeki fiyatlarla kurun.
9: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
10: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
9: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
10: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
9: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
10: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Haber.
13: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. FETÖ'nün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan timde yer alan ve Afyonkarahisar'da yakalanan terörist Burkay Karatepe'nin ifadesi ortaya çıktı. Karatepe, Marmaris'teki saldırı anından firar sürecindeki inşaat işçiliğine, örgütsel haberleşme yöntemlerinden Pensilvanya ziyaretine kadar pek çok ayrıntıyı itiraf etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmasına ilişkin bu adım siyasi ve fikri iklimin değişmesiyle Cumhuriyetimizin ikinci asrında ülkemizin önüne yeni imkanlar ve fırsatlar sunacak. Demokrasimizin güçlenmesini, milletimizin refahının artmasını, güven ve kardeşliğin pekişmesini sağlayarak yeni bir dönemin kapısını aralayacaktır dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Temmuz ayı boyunca yurt genelinde gerçekleştirilen gıda denetimlerine ilişkin halk sağlığını koruma konusundaki kararlılıklarını vurgulayarak, uygunsuzluk tespit edilen işletmelere toplam 250 milyon lira idari para cezası uygulandığını bildirdi. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na bazı sanal medya kullanıcılarına ilişkin şikayette bulundu.
14: Spor.
13: Trabzonspor dünya futbolunun en önemli yıldızlarından Muhammed Salah'la anlaşmaya vardı. Transferin resmen açıklanması beklenirken uzun süredir büyük gizlilik içerisinde yürütülen transfer görüşmelerini sonuçlandıran Bordo Mavili kulübün anlaşmaya vardığı Mısırlı yıldızın bugün Trabzon'a getirilmesi planlanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 2026-2027 sezonu yaz seminerinin açılış töreni yapıldı. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Başkan Vekili Fuat Göktaş, Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri, hakem eğitmenleri, hakemler ve davetliler katıldı. Göztepe yeni sezon öncesi kadrosunu Gökdeniz Bayraktar'la güçlendirdi. Sarı Kırmızılılar 23 yaşındaki kanat oyuncusuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
14: Para piyasaları.
13: Serbest piyasada gram altın 6.231 lira 59 kuruş, Amerikan doları 47 lira 57 kuruş, euro 54 lira 88 kuruş, sterlin 63 lira 99 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 78 dolar 89 sent, bir bitcoin 64.261 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.687 puandan işlem görüyor.
14: Hava durumu.
13: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklikleriyle Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
12: Radyo Fresh.

0: Türk pop müziğinin en sevilen şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım. Bugün de beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programı hız kesmeden başlayalım. Açılışı Fettah Can'la yaptık. Yalanlar Cumhuriyeti isimli çalışmasını seslendirdi. Ardındansa Oğuzhan Koç burada. Bunun adı Aşksa isimli çalışmasıyla. Hepiniz hoş geldiniz.
1: Sen görmedikten sonra ne önemi var benim? Bir deliye dönmemin, bunun adı aşksa.

Pop müziğin sevilen ismi Edis'ti kulaklarınıza ulaşan Martılar isimli çalışması özellikle geçtiğimiz yıllar içerisinde mükemmel bir çıkış yakalamıştı. Hala dinlemekten de oldukça keyif aldığımız şarkılardan bir tanesi olduğunu hatırlatalım. Edis'i uğurlarken ise şimdi Sefo ve İrem Derici ikilisine kulak vereceğiz. Senden Kalanlar isimli şarkılarını seslendiriyor onlar da.

0: Müzikalite.
1: Mustafa ile Müzikalite devam ediyor. Trafik, mesai, toplantı, stres ya da müzikalite.

Pop müziğin sevilen ismi Edis'ten dinledik. Duman isimli şarkısıyla özellikle son haftalarda iyi bir çıkış yakalamıştı. Bir kez daha radyonuzda sizlerle buluşturdum ben de bu özel çalışmayı. Edis'in ardındansa Murat Boz karşılıyor bizi. Adını Bilen Yazsın isimli çalışmasını dinliyoruz ondan da.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Reklamlar.

0: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon: 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
1: Evlerinizde hijyenin ve ferahlığın adresi Toran Koltuk Yıkama. Koltuklarınızda biriken kir, leke ve kötü kokulara son. Derinlemesine buharlı temizlik sistemiyle koltuklarınızı ilk günkü temizliğine kavuşturuyoruz. Üstelik sadece evinizde değil, yerinde araç koltuğu yıkama hizmetimizle aracınızı da hijyenle buluşturuyoruz. Şimdi kaçırılmayacak kampanya. Bir takım koltuk yıkatana tam 600 lira değerinde 6 sandalye yıkama hediye. Kapınıza kadar geliyor. Profesyonel ekipmanlarımızla zahmetsiz ve güvenilir temizlik sunuyoruz. Temizlikte kaliteyi seçin. Turan Koltuk Yıkama. Hemen randevu alın. 546 945 46 00. Turan Koltuk Yıkama. Temizliğin buharlı gücü, hijyen

0: en iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Canınız gerçek döner çektiyse rotanızı Doğu Kent'e çevirin. Meşhur Toros Döner Doğu Kent'te. Özenle hazırlanan nefis yaprak döneri, sıcacık lavaşı, bol malzemeli dürümleri ve eşsiz lezzetiyle sizleri bekliyor. Kaliteli hizmet, hijyenik ortam ve doyuran porsiyonlar. Üstelik ister restoranda, ister paket serviste, lezzet kapınızda. Sipariş telefon 0533 268 46 46. Toros Döner Doğu Kent. Her lokması lezzet, her günü ziyafet. Siz de bu eşsiz lezzeti hemen keşfedin.
2: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
1: Sağlığınız için doğru adres, kendiniz için doğru tercih. Uzman Doktor Özgür Çağraş, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği hizmetinizde. Dahiliye muayenesi, diyabet, hipertansiyon ve tiroid hastalıklarında kronik hastalık yönetimi. Bütüncül ve fonksiyonel tıp yaklaşımıyla kilo yönetimi ve sağlıklı yaşam programları. Baş ağrısı, migren, boyun, bel ve eklem ağrılarına nöral terapi ile ağrı tedavileri. Ozon tedavisi ve serum destek uygulamaları. Medikal estetikte botoks, dolgu, PRP ve mezoterapi uygulamaları. Lazer epilasyon, bölgesel incelme ve vücut şekillendirme. Adres 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon 0533 484 63 83. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
2: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle iki anaokulu, bir kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Fresh. Mustafa ile müzikalite
3: devam ediyor.
4: Radyo Fresh.
3: Müzikalite.
4: I love it.
3: Müzikalite. Radyo Fresh.

Pop müziğin önemli söz yazarı ve bestecilerinden biri Ersay Üner, Seni Soruyorlar isimli şarkısıyla bu kez kulaklarınızı mutlu eden isimlerden biri oldu. Sevdiğiniz melodileri ardı ardına radyonuzda yanı başınıza taşımayı sürdürüyorum sizler için. Bir diğer konuğumuz Bengü olacak, Sebebi Sensin isimli şarkısıyla dinleyeceğiz onu da. Kalbim

0: Mustafa ile Müzikalite devam ediyor. Trafik, mesai, toplantı, stres ya da müzikalite.
1: Radyo 5.

Pop müziğin başarılı ismi Sıla'dan dinledik Vaziyetler isimli şarkısıyla beraber sanatçı bugünün enerjisini yukarı taşıyan isimlerden biri oldu. Hemen sonrasında Mela Bedel burada Hadi Yallah isimli şarkısını seslendiriyor da.

Pop müziğin başarılı ismi yalın kulaklarınızdaydı. Akşamüstü isimli şarkısıyla beraber günümüze renk katan isimlerden biri oldu sanatçı. Nerede olursanız olun radyolarınızın sesini açıp sizler de bu ritimlere eşlik edebilirsiniz bizimle birlikte diyelim ve müzik yolculuğumuza. Murat Dalkılıç'la devam edelim şimdi. Paylaştığı ilk günden itibaren dikkat çeken çalışması. Leyla, radyonuzda sizlerle.

Mustafa ile Müzikalite devam ediyor. Trafik, mesai, toplantı, stres ya da Müzikalite. Radyo 5.

Bilge Nihan ve Bahadır Tatlıöz'le birlikte biraz geçmişe yolculuk yaptık. Çıktığı dönemin en sevilen düetlerinden biriydi şüphesiz. Net isimli şarkılarıyla radyonuzda sizlerle buluştu ikili. Onların ardındansa Melike Şahin'le devam ediyoruz şimdi müzik yolculuğumuza. Canın beni çekti.

0: var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Reklamlar.
3: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 64 32 0546 451 96 47. KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
4: Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
5: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
4: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
5: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
4: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
5: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
4: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
5: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
4: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
5: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi Bitimi Avcalı Yol Kavşağı'nda.
4: Telefon 0532 374 87 64.
6: Özel Sular Akademi Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Yardımcı Doçent Doktor Önder Ercan, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Hilal Berber Kireççi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Bahar Başara, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Mehmet Keloğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Tuğba Çiftçioğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Jinekolog, Onkolog Ferah Kazancı, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
7: Ehliyet almanın tam zamanı.
8: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
7: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
8: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
7: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
9: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
10: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
9: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
10: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
9: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
10: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
11: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
12: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün

0: kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyayım. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Viş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz.
1: Sağlığınız için doğru adres, kendiniz için doğru tercih. Uzman Doktor Özgür Çağraş, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği hizmetinizde. Dahiliye muayenesi, diyabet, hipertansiyon ve tiroid hastalıklarında kronik hastalık yönetimi. Bütüncül ve fonksiyonel tıp yaklaşımıyla kilo yönetimi ve sağlıklı yaşam programları. Baş ağrısı, migren, boyun, bel ve eklem ağrılarına nöral terapi ile ağrı tedavileri. Ozon tedavisi ve serum destek uygulamaları. Medikal estetikte botoks, dolgu, PRP ve mezoterapi uygulamaları. Lazer epilasyon, bölgesel incelme ve vücut şekillendirme. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 0533 484 63 83. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
2: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapak Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapak Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
3: Artı eğitim, eğitim doğru adım. İlgiyle büyür her bir yer.
4: Sadece ortaokul öğrencisi alacak kadar özel bir kurum. Artı Eğitim Kurumu. Adres: Suha Erler Lisesi civarı Türk Telekom Ortaokul karşısı. Telefon 0530 866 46 10.
3: VIP sınıflarda güçlü bir adım. Artı
1: yeni bir yuva kurmanın en avantajlı zamanı Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. TOKİ'ye yeni taşınanlar ve evlenecek çiftler için kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor. Düğün setleri sadece 175 bin lira. Üstelik yatak hediye, sehpalar hediye. Koltuk takımlarında istediğiniz renk, istediğiniz kumaş ve istediğiniz ölçü 48 bin liradan başlayan fiyatlarla tek kişilik baza, başlık ve yatak seti ise sadece 12 bin lira. Yeni evinizin tüm ihtiyaçları, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlarla Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. Adres: Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı. Telefon 0506 307 73 28. Beyaz Ev Konsept Mobilya. Hayalinizdeki evi hayalinizdeki fiyatlarla kurun.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Fresh.
7: Mustafa'yla müzikalite.
6: Mustafa'yla müzikalite devam ediyor.
7: Radyo Fresh.

Pop müziğin başarılı ismi Zeynep Bastık'tan dinledik. Kör Sevdam isimli şarkısıyla sanatçı güne renk katan isimlerden biri oldu. Ritmimizi bozmadan buraya kulak verelim şimdi. Kaçsana Bana isimli çalışması radyonuzda sizlerle.

0: Mustafa ile Müzikalite devam ediyor. Trafik, mesai, toplantı, stres ya da Müzikalite.
1: Radyo 5.

Pop müziğin sevilen kadın seslerinden biri Gülşen'den dinledik. Bizi biraz geçmişe doğru götürdü. Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam isimli şarkısıyla günümüzü de oldukça renklendirdi sanatçı. Gülşen'i uğurlarken Göksel'e merhaba diyelim şimdi. En yeni hit şarkılarından bir tanesi Alev Alev'i seslendiriyor. Yani...

Türk pop müziğinin çok özel seslerinden biri Hande Yener'den dinledik. Benden Sonra isimli şarkısıyla sanatçı radyonuzda günümüze keyif katan isimlerden biriydi. Harika melodilerden bir diğerini ise Gülden'den dinleyeceğiz. Yan Ulan Yan isimli şarkısını seslendiriyor da sizler için.

0: var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09. Reklamlar.

0: Sağlığınız için doğru adres, kendiniz için doğru tercih. Uzman Doktor Özgür Çağrar, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği hizmetinizde. Dahiliye muayenesi, diyabet, hipertansiyon ve tiroid hastalıklarında kronik hastalık yönetimi, bütüncül ve fonksiyonel tıp yaklaşımıyla kilo yönetimi ve sağlıklı yaşam programları, baş ağrısı, migren, boyun, bel ve eklem ağrılarına nöral terapi ile ağrı tedavileri, ozon tedavisi ve serum destek uygulamaları, medikal estetikte botoks, dolgu, PRP ve mezoterapi uygulamaları, lazer epilasyon, bölgesel incelme ve vücut şekillendirme. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 0533 484 63 83. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
1: Doğallığın gerçek tadını arıyorsanız doğru yerdesiniz.
2: Pınarbaşı Urmudutçu Halil, patentli markasıyla geleneksel yöntemlerle hazırlanan katkısız doğal dut pekmezini ve birbirinden özel yöresel lezzetleri sofralarınıza getiriyor.
1: Odun ateşinde yılların tecrübesiyle hazırlanan eşsiz lezzet.
2: Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi, sevdiklerinize en doğal hediye.
1: Doğal dut pekmezi, yöresel ürünler ve daha fazlası. Pınarbaşı Urmudutçu Halil.
2: Gelenekten gelen doğal lezzet şimdi sizlerle. Sipariş telefon 0530 119 99 46.
1: Pınarbaşı Urmudutçu Halil.
3: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
4: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
3: Küçük ev aletleri.
5: Evlerinizde hijyenin ve ferahlığın adresi Turan Koltuk Yıkama. Koltuklarınızda biriken kir, leke ve kötü kokulara son. Derinlemesine buharlı temizlik sistemiyle koltuklarınızı ilk günkü temizliğine kavuşturuyoruz. Üstelik sadece evinizde değil, yerinde araç koltuğu yıkama hizmetimizle aracınızı da hijyenle buluşturuyoruz. Şimdi kaçırılmayacak kampanya. Bir takım koltuk yıkatana tam 600 lira değerinde 6 sandalye yıkama hediye. Kapınıza kadar geliyor. Profesyonel ekipmanlarımızla zahmetsiz ve güvenilir temizlik sunuyoruz. Temizlikte kaliteyi seçin. Turan Koltuk Yıkama. Hemen randevu alın. 546 945 46 00. Turan Koltuk Yıkama. Temizliğin buharlı gücü, hijyenin güvenilir adresi.
0: Canınız gerçek döner çektiyse rotanızı Doğu Kent'e çevirin. Meşhur Toros Döner Doğu Kent'te. Özenle hazırlanan nefis yaprak döneri, sıcacık lavaşı, bol malzemeli dürümleri ve eşsiz lezzetiyle sizleri bekliyor. Kaliteli hizmet, hijyenik ortam ve doyuran porsiyonlar. Üstelik ister restoranda, ister paket serviste, lezzet kapınızda. Sipariş telefon 0533 268 46 46. Toros Döner Doğu Kent. Her lokması lezzet, her günü ziyafet. Siz de bu eşsiz lezzeti hemen keşfedin.
1: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres: Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Randevu telefon:

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da

0: EM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 64 32 0546 451 96 47. KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
0: Yeni bir yuva kurmanın en avantajlı zamanı Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. TOKİ'ye yeni taşınanlar ve evlenecek çiftler için kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor. Düğün setleri sadece 175 bin lira. Üstelik yatak hediye, sehpalar hediye. Koltuk takımlarında istediğiniz renk, istediğiniz kumaş ve istediğiniz ölçü 48 bin liradan başlayan fiyatlarla tek kişilik baza, başlık ve yatak seti ise sadece 12 bin lira. Yeni evinizin tüm ihtiyaçları, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlarla Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. Adres Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı. Telefon 0506 307 7328. Beyaz Ev Konsept Mobilya. Hayalinizdeki evi, hayalinizdeki fiyatlarla kurun.
2: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
3: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
2: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
3: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
2: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
3: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
4: Özel Sular Akademi Hastanesi gastroenteroloji uzmanı doçent doktor Murat İspiroğlu, dahiliye nefroloji uzmanı uzman doktor İsmail Yıldız, dahiliye uzmanı uzman doktor Cemile Arıkan Şengül, göğüs hastalıkları uzmanı uzman doktor Nizamettin Kaya, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Faruk Atlı, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Ali Okur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
5: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
6: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
5: Küçük ev aletleri. Sayona.
7: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapak Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapak Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
3: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyayım. Adres Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz.
8: Mehtab'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine

0: mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon: 0532 426 40 46. Mehtabın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
1: Artı eğitim, eğitim doğru adım, bilgiyle büyür her bir yer.
2: Sadece ortaokul öğrencisi alacak kadar özel bir kurum. Artı Eğitim Kurumu. Adres: Suha Erler Lisesi civarı Türk Telekom Ortaokul karşısı. Telefon: 0530 866 46 10.
1: VIP sınıflarda güçlü bir adım, Artı Eğitim.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radio Fresh.

Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.

0: Beşiktaş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapak Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapak Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
1: Doğallığın gerçek tadını arıyorsanız doğru yerdesiniz.
2: Pınarbaşı Urmudutçu Halil, patentli markasıyla geleneksel yöntemlerle hazırlanan katkısız doğal dut pekmezini ve birbirinden özel yöresel lezzetleri sofralarınıza getiriyor.
1: Odun ateşinde yılların tecrübesiyle hazırlanan eşsiz lezzet.
2: Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi, sevdiklerinize en doğal hediye.
1: Doğal dut pekmezi, yöresel ürünler ve daha fazlası. Pınarbaşı Urmudutçu Halil.
2: Gelenekten gelen doğal lezzet şimdi sizlerle. Sipariş telefon 0530 119 99 46.
1: Pınarbaşı Urmudutçu Halil.
3: Sağlığınız için doğru adres, kendiniz için doğru tercih. Uzman Doktor Özgür Çağraş, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği hizmetinizde. Dahiliye muayenesi, diyabet, hipertansiyon ve tiroid hastalıklarında kronik hastalık yönetimi, bütüncül ve fonksiyonel tıp yaklaşımıyla kilo yönetimi ve sağlıklı yaşam programları, baş ağrısı, migren, boyun, bel ve eklem ağrılarına nöral terapi ile ağrı tedavileri, ozon tedavisi ve serum destek uygulamaları, medikal estetikte botoks, dolgu, PRP ve mezoterapi uygulamaları, lazer epilasyon, bölgesel incelme ve vücut şekillendirme. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 0533 484 63 83. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği. Canınız gerçek döner çektiyse rotanızı Doğu Kent'e çevirin. Meşhur Toros Döner Doğu Kent'te. Özenle hazırlanan nefis yaprak döneri, sıcacık lavaşı, bol malzemeli dürümleri ve eşsiz lezzetiyle sizleri bekliyor. Kaliteli hizmet, hijyenik ortam ve doyuran porsiyonlar. Üstelik ister restoranda, ister paket serviste, lezzet kapınızda. Sipariş telefon 0533 268 46 46. Toros Döner Doğu Kent. Her lokması lezzet, her günü ziyafet. Siz de bu eşsiz lezzeti hemen keşfedin.
4: Evlerinizde hijyenin ve ferahlığın adresi Turan Koltuk Yıkama. Koltuklarınızda biriken kir, leke ve kötü kokulara son. Derinlemesine buharlı temizlik sistemiyle koltuklarınızı ilk günkü temizliğine kavuşturuyoruz. Üstelik sadece evinizde değil, yerinde araç koltuğu yıkama hizmetimizle aracınızı da hijyenle buluşturuyoruz. Şimdi kaçırılmayacak kampanya. Bir takım koltuk yıkatana tam 600 lira değerinde 6 sandalye yıkama hediye. Kapınıza kadar geliyor. Profesyonel ekipmanlarımızla zahmetsiz ve güvenilir temizlik sunuyoruz. Temizlikte kaliteyi seçin. Turan Koltuk Yıkama. Hemen randevu alın. 546 945 46 00. Turan Koltuk Yıkama. Temizliğin buharlı gücü, hijyenin güvenilir adresi.
5: Sayona, çeyizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
6: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
5: Küçük ev aletleri.
0: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Radyo Fresh.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
3: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 6432 0546 451 96 47. KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
4: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz.
5: Özel Sular Akademi Hastanesi, nöroloji uzmanı Doçent Doktor Uygar Utku, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Tahir Dalkıran, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Fuat Baştürk, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Ali Rıza Namlı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Mehmet Örenler, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Naime Tokur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
6: Artı eğitim, eğitim doğru adım, bilgiyle büyür her bir yer.
5: Sadece ortaokul öğrencisi alacak kadar özel bir kurum. Artı Eğitim Kurumu. Adres: Suha Erler Lisesi civarı Türk Telekom Ortaokul karşısı. Telefon 0530 866 46 10.
6: VIP sınıflarda güçlü bir adım, Artı Eğitim.
2: Reklamları dinlediniz.
7: Radio Fresh.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar. Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
3: Canınız gerçek döner çektiyse rotanızı Doğu Kent'e çevirin. Meşhur Toros Döner Doğu Kent'te. Özenle hazırlanan nefis yaprak döneri, sıcacık lavaşı, bol malzemeli dürümleri ve eşsiz lezzetiyle sizleri bekliyor. Kaliteli hizmet, hijyenik ortam ve doyuran porsiyonlar. Üstelik ister restoranda, ister paket serviste, lezzet kapınızda. Sipariş telefon 0533 268 46 46. Toros Döner Doğu Kent. Her lokması lezzet, her günü ziyafet. Siz de bu eşsiz lezzeti hemen keşfedin.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Fresh.

0: Hatice de olmaz. Sana bir sahnede bulmamız lazım.
1: Ayperi.
0: Ayperi. Tek bir isim. Güzel.
2: Adın bile sahtesin.
1: Boşladı mısın yoksa?

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
2: Özel Sular Akademi Hastanesi, kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Hakan Bingöl, kardiyoloji uzmanı yardımcı doçent doktor Alper Buğra Nacar, beyin ve sinir hastalıkları uzmanı operatör doktor Zeki Yılmaz, genel cerrahi uzmanı doçent doktor Erol Kılıç, genel cerrahi uzmanı operatör doktor Ahmet Türkan, anestezi ve reanimasyon uzmanı uzman doktor Halil Kahveci, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
3: Artı eğitim eğitim doğru adım bilgiyle büyür her bir yer.
2: Sadece ortaokul öğrencisi alacak kadar özel bir kurum. Artı Eğitim Kurumu. Adres Suha Erler Lisesi civarı Türk Telekom Ortaokul karşısı. Telefon 0530 866 46 10.
3: VIP sınıflarda güçlü bir adım Artı Eğitim.
4: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

0: indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09
2: Radyo Fresh.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09
2: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Radyo Fresh.

Sensiz üzüm, sensiz hiç kimse dindiremedi bu hıçkırıkları. Bir gece yarısı ansızın pencereden dışarı bak. Göreceksin, köşe başında nöbet tutuyordur gözüm.

güneşin batışını seyrettim burundan. İnanmazsan git Bekir amcaya sor. O da seni sordu. Yine papatya verdi elime.

Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09
2: Radyo Fresh.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Radyo Fresh.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.

bebek var, ele avuca sığmayan. O yüreği sana emanet ettim. Senden ayrı olabilirim ama yüreğim senin yanında huzur buluyor. Kalbim, kalbim.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909. Radyo

yok. Üstelik çok uyuşsuzum. Tedirginim, huzursuzum. Yanımda sen olmayınca tedirginim, huzursuzum. Yanımda sen olmayınca